0: kesel körüstüş, balnista yetişka koş, kapaletlik kılınıdı. Birinci türdeki kesellik türü yukur kan besim, diabet kesli katarlık daim körüldüğün 13 türlük sozulma keselini öz işçiki alıdı. İkinci türdeki kesellik türü yaman süpetlik özme, söylükten zaharlanış kesli katarlık iğir keselliklerge kartılgan bolup, kıyıncılığı bar ammının davalınış tüven çeki hakiki sakılındı. Şunan bilen bile nurgun kişi devlet işçideki başka ülkelerge berip kesel körsetkende davalınış suğurtısını işletkili buludugan bulmaydıgalıqıga köngül buludu. Bunun cevabı mukarrer işletkili buludu. Lekin enge aldırış, aldırmaslıktaki perik nahayt çoğun. Başka cayda uzak müddet enge aldırış resmiyetini becirgenden kiyin, başka caydaki 3. derecelik davalaş aparatları balnista yatkanını 50% acot kıladı. 2. derecelik davalaş aparatları balnista yatkanını 80% acot kıladı. 1. derecelik davalanış aparatları balnista yatkanını 90% acot kıladı. Eğer enge aldırmağın hem ölçemlik yötkep davalanmağın bulsa, 3. derecelik davalaş aparatlarının balnista yetip davalanışını acot kılış nispeti bivasta 30%'ge şürlüdü. 20% poin parıqlanıdı. Başka cayda ultraklaşkan pensiyonurlar, uzak müddet ultraklaşkanlar, başka cayda daim turuşluk hizmetçiler. Şenjan davalını suğurtısı xalq kolaylık mulazme süpsi əpçisi ya ki devlet davalını suğurtısı mulazme süpsi APP'si arqılıq uzak müddetlik enge aldırışını becerisi buludu. Vaqtlıq sırtkı çıkıp kesel körsetkendi mu vaqtlıq enge aldırışını becerisi buludu. İki hizmet günü de becergil buludu. Kolaylık hem yukarı ünümlük. Şehir yezi ahallarının asası davalını suğurtısı da şahsılar tapışırdıgan hak asas kılınıdı. Hükümetinin köp somuluk yardım pulu ve alaydı kişiler topuğa kime ettiş? Keçirim kılı siyaseti maslaştırılıp, her tereplime kapalet sistemisi berpa kılınıp, halık durmuşunu kapaletlendiriş paydasının her bir ailege hakiki nepyet gözüldü.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigerlik haberler programımızda anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 15. günü, Seyşembe. Dehkalla kalendarı boyunca 8. ayının 5. günü.
2: Oval, bu kıdımkı programımızdan asasi mezmullarını tanıştırmız.
1: Şincan yeşil tok istimal mekanizmini takamullaştırıp, yakın atrapta şiltiş endisti yanılık yartıp, elektri doğru ramkı kurulumusunu elalaştırıp, yeşil toktun faydalanış emeli önümünü sicil yukarı götürdü.
2: Avtonom rayonunun her kaysi caylarıdaki noktalık türlerde küz besillik kuruluş kılışının altın mezgili çın tutulup, yeni ilgirleşler kolga keltürüldü.
1: Janubi Şinjan'daki kumluqta su izdeş türüde yeni bölseş kolgı geldi. Niye Nahyasi rayonudaki işki cayda kent ölemlik yer açtı suyu yeniden baykaldı.
2: Xotan vilayati Nahya, Yeza, kent, üç derecelik eşya obroti mulazmet sistemisini özüksiz mükemmelleştirip, Yeza kentlerinin özgeci mesulatlarını memleketin her kaysi caylarına yüzlendirdi.
1: Korul Neşbit'e umum yüzlük müziş mezgeliğe girdi. Şu cayı köpkül tedbir kolunup Neşbit setişine ilgeri sürüp bağlarlarının osul aşırışı ve kırım köpeği etişiği küş koştu.
2: Karamay şehri ıhtısaslıkları siyasi sistemisini sicil mükemmelleştirip şehrinin yukarı süpetlik terakkiyatına ıhtısaslıklar kuvvetli koştu.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Emdi yeni ideya arkalık, yeni musabaka yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış vermiz. Stansımız haberi. Baş şuji Xi Jinping, yeniçe energiya sistemisi kuruluşunu tezletip, yeşil tok işletişini kengaytış gerek deb ta'kidladi. Şinjan mevkani bütün memleketning energiya baylığı strategiyalik kapalat bazisi degan strategiyalik o'rin bekitmesiga qo'yib, diqqatni yangi energiyadan yuqori unumda etib foydalanishga markazlashtirib, yeşil tok iste'mol mexanizmini takomillashtirib, yaqin atrofda ishlatish andizasida yangilik yaratib, elektr tori ramka qurilmasini a'lolashtirib, yeşil tokdan foydalanish unumini sijil yuqori ko'tarib, iqtisod va jamiyat yuqori sifatlik taraqqiyotining yeşil energiya ulanı puxtaladı. Avtonom rayon bu yıl mevqani energiya sarfiyati yuqori kasblarning taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, mamlakat bo'yicha boshlamchi bo'lib, yeşil tokni bevosita yetkazish bilan ko'paytma tok taqsimlash to'rining yuqori taraqqiyot andizasi ustida izlanib, yeşil tokni bevosita yetkazish 5 turkum turini amaliyalashtirishni olg'a surdi. Sharqiy Jo'ng'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi GNS Energiya şirketinin köp kristallık silsi işlep çıkışına yeşil tokni bivasta yetküzüş türü, tuncu türkümde emel ileşken yeşil tokni bivasta yetküzüş türleri içirgi kölümü en çoğun tür. Bu karxana yılga 60 bin tonna elektron derecelik köp kristallık oali silsi işlep çıkışına 2 milyar 500 milyon kilovat saatten artık tok işletilir. Yandaş kurulgan 300 megawattlık şamal elektr stansisi ve 30 megawatt 60 megawatt saatlik energi

0: Korli şəhərinin muavin başlığı Yue Qiaoling bunlarını bildirdi. Mərkəzlik kengişiş, Türk gelişimi imzalaş, çətəl bazarını kengaytış, taşqı soda eksport yollarını etiş arqılıq dehqanlarının paydasını muqumlaşdırdıq. Şunun bilen belli, kəsb arqılıq mədəniyet bilen sayahatının yuğurma tərəqiyyatını ilgir özürüp, nəşbüççilik kəsbinin süpütünü özdürüp, ünümünü aşırdıq.
1: Stansımız qabrı. Bu yıl Qutbiyin ayasında 335 min mu yerge açlık ziraatı teyirilip, bütün yıllık işlep çıxırış vəzifisi aşırıp orundaldı. Hazırgıca 260 min mu yerdeki konaq ciddi yığılınıp, 75 min mu buğdayının bir tal denimi kaldırılmay ambarğı toluq kirgüzüldü. Qutbiyin ayası, Yuanhusun bazırı, Şangsen Gun kenti ağlısı Wang Qiong muhbirga yakından bu yan 600 mu yerdeki konaqlarını maşınlaştırıp yığıp alganlığını aytıp mındaq dedi. Dehqançılık teknikleri terişten etiz perivişigich bolgan jarayanda daim etizge kelip maysılarning ösish ahvalini gelip bizge zish terish, sugurish, oğutlash, perivish qilish teknikasini öğretti. Bu yıl konak yakşı ösüp başakları çoğun, dalları tok, osolumu yakşı boldi. Mobiş osolunun 1,5 tonlu etrafıda buluşunu mölçerledim. Kutubin ayası bu yıl açlık osolunu yerini yakşılap, teknikik tayinip başarış strategiyasını pahalı emeliyleştirip, yokur ölçemlik yetiz kuruluşu, 50 min mu konakının birlik osolunu aşırış kuruluşu, 100 mu açlık işlep çıkırış ıhtıdarını östürüş ülgün noktası kuruluşunu sicili yolu koydu. Yine dehkallarına nefiyat küzdüğün bir katar yardım pul siyasetlerini emeliyleştirip, açlık işlep çıkırışını her taraflımı kapalet bilen teminledi. Bu jarayanda nahiya bo'yicha 75 ming mo yerga bug'doy, 260 ming mo yerga qo'noq terilib, a'lo sifatli sortliq urug', kang tor quruq arliqini maslashtirib o'stirish, sug'urish bilan o'g'itlashni birgalashtirish qatorliq o'lchamlashgan terixchilik texnikasi kang ko'lamda kengaytirildi. A'lo sifatli bug'doyning egilgan nisbati 85%dan, bug'doyning o'rtacha birlik hosili 600 kg'dan oshib, qonoqdan mo'l hosil elishdan umid bor. Qutbiy nahiyalik yezigidagi yezi idorasi, partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Lang Jinjiang mundaq dedi. Bu yıl nahiyamız pen teknik arqılı kuş koşuş, ülge körüştüp yetekleş, siyaset kapalıdaki tayinip, yazlık açlıktan ela süpetlik, yukur usul eliş, küzlük açlıktan narıkını tecep ünümlü aşırışını işe aşırıp, bütün yıllık açlık işlep çıkırış miktarı. Süpetini kent östürüşkü türtükü bulduk. Keyinki kademde, katli türde açlık bir xatarlıki siyasi mesuliyetini pıhtı zımımız gelip, yeşil, yukur usulluk, yukur ünümlük terikçilik endisini sıcılıken aytıp, açlık universal işlep çıkırış ıhtıdarımızını müstakemlep, yezigilikinin süpütünü östürüp ünümünü aşırış, dehkallarının mokum usul elip, kırımını köpeytişke, üzliksiz türtükü bolumuz.
0: Stansımız muhbiri Li Yang haber kılını. 2026 yıllık memleket boyunca şehirlerinin Ali Mektep'ni pütküzgelerini birleşip teklif kılış küzlük məxsus meydan pahaliyetini ve Abdonom rayonunun Ali Mektep'ni pütküzgelerini teklif kılış pahaliyetinin akbarat xəbərləndiriş yığını tünü gün çüştüğün burun Ürümçü'de ötküzüldü. Bu qedimki yürüyüşlük teklif kılış pahaliyeti 9. ayının 18. günü Şincan boyunca 14 vilayet oblast şehirde maz qədəmde təşkilləb qanat yaydırılıdı. Asasi faaliyet meydani Ürümçi şehrindeki Şincan Xalqara Yığın Körgezme Merkezi'de tesis kılınıdı. Başka 12 vilayet oblast şehirde şöbe faaliyet meydani tesis kılınıdı. Abdonom rayonluq ammavi işqi uğurlaşdırış mülazimet merkezi partiya komitetinin əzazi muavin müdir Mikri Nisa Məmədimin təklif kılış faaliyetinə bir kuşulgan bir kuşulgan altta kuşulgan in əndizisi kolunuladığalıqı. Bunun bir meydan tor sırtırki asasi faaliyet meydani teklif kılış faaliyeti. Bir meydan torda üzüldürmeyi teklif kılış faaliyeti. Vilayet, oblast, şehirlerdeki olta məxsus meydan seyyara teklif kılış faaliyeti. Ve vilayet, oblast, birleşip hareketlenadigan köp meydan teklif kılış mulazimet faaliyetini körsatdigalıqı. Faaliyetinin yıl ahırgıca davamlışlıqını tonuşturup mındaqdırı. Faaliyet, Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehir,

0: Şincanın kömürünü Xıbıyğa toşuş poyezi, Kumulnın 10 000 tonnalıq kömürünü toşuş tunci məxsus poyezi 9-cı ayın 13-cü günü Xıbıy Port Qruhi Tangshan Porti, Beijing Tangshan Port rayonuna yetib gəldi. Buna bilən Şincanın kömürünü sırtqı toşuş boyunca bu tömür yol, su yol, birləşmə transport yolu rəsmi işqi kiriştirilib yürüştürüldü.
1: Cünbey davalaş merkezi Tönegin Kuytin şehirde Veviski'ye isip kuruldu. Bu merkezini Şincan Tibbi Daşası öz karmakıdaki ösmü keserlikler doktorhanısı, üçüncü klinikilik tibbi şöyeniyi tayinip, Elakazak Abdülüm Oblast'ın Kuytin doktorhanısı bilen ortak kurgan. Bu davalaş merkezi Abdülüm rayonunun el asfetlik davalaş baylıkını asasi katlamı yüzlendirişki türtüge buluş, Şimali Şincan'ın asasi katlam diagnoz koyuş, davalaş iktidarını östürüştüki muhim halk turmuşu tedbiri. Hem de Abdülüm rayonundaki 16 şehrinin avar aydın məlumatı anlatımız. Ürümçiden hava uçuk, temperatura 19'dan 30 Celsius'ya gradis uça. Altay'da hava uçuk, temperatura 14-29 Celsius'ya gradis uça. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 12-29 Celsius'ya gradis uça. Gulcı'da hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 14-32 Celsius'ya gradis uça. Bortala'da hava uçuk, temperatura 14-32 Celsius'ya gradis uça. Karmay'da hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 21-33 Celsius'ya gradis uça. Kuytunda hava uçuk, temperatura 16-33 Celsius'ya gradis uça. Şeyhanzda hava uçuk, temperatura 15-33 Celsius'ya gradis uça. Sancı'da hava uçuk, temperatura 19-34 Celsius'ya gradis uça. Kumul'da hava uçuk, temperatura 14-33 Celsius'ya gradis uça. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 25-37 Celsius'ya gradis uça. Kurlu'da hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-32 Celsius'ya gradis uça. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 13-30 Celsius'ya gradis uça. Atuş'ta hava bulutluk. Temperatura 15-28 Celsius'ya gradis uça. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 15-29 Celsius'ya gradis uça. Xotende hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 18-30 Celsius'ya gradis uça. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 19-30 Celsius'ya gradis uça bulut.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya İstansısının Ətiyalı Xəbərlər Proqramımızı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızın tərcümalları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muharriri Qeyni Qadır, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Əsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya İstansısının Ətiyalı Xəbərlər Proqramımızını anlığınanlar qırahmet. Slo Şitin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programimizda mundaq mazmun

0: ئىش بېرىمىز.
1: يۇرتۇمدىكى يېڭىلىقلار سەيپىمىزدە بورتالا ئوبلاستىدا سودا خاراكتېرلىك كۆپ قوزىلايدىغان قوي باقمىچىلىق سۇغۇرتىسىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈمى كۆرۈلۈپ، باقمىچىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش خەۋپ خەتىرىنىڭ تولۇق كاپالەتكە ئىگە قىلىنغانلىقى توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز.
0: يۈكسېلىۋاتقان شىنجاڭ سەھىپىمىزدە قارىماي، يېشىل سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ سۇيۇقلۇق بىلەن سوۋۇتۇش، ئىسسىقلىق تارقىتىش يېڭى تېخنىكىسىنى تونۇشتۇرىمىز.
1: يارقىن ئىسىم سەھىپىمىزدە فوشەندىن 5000 كىلومېتىردىن ئارتۇق مۇساپىنى بېسىپ شىنجاڭغا ياردەم بەرگىلى كەلگەن، پەيزاۋات ئۈچۈن كەتمەيدىغان ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنى قالدۇرغان مەكتەپ مۇدىرى ۋاڭ خۇالىن بىلەن تونۇشىمىز.
0: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Solution aboneciler terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıgılı buludu. Şinjang'daki yenilikler 9. günü kitap okuş, garibi kısımda nazar 3. pesillik umumi halk kitap okuşunu umumlaştırış 9. günü kitap okuş, garibi kısımda nazar 3. pesillik umumi halk kitap okuşunu umumlaştırış faaliyeti Kumul Şehirlik Mariniyet Sarayı'da ötküzüldü. Bu garibi kısımdaki 12 ülke, Atunum rayon, bivasa Karaşlık Şehirlik Kutuphane Sistemisinin nöbet bilen yığın ötküzüş, ülke halkıgan umumi halk kitap okuş boyunca pişkir alma maşturuş süpüsü berpa kılışıdaki muhim faaliyet. Aldınki işki növetlikini Sırçhan bilen Çongçin üstüge elip oğuşluk ötküzgenliğin tuncu kıtım Şinjan'da ötküzüldü. Faaliyette tor ve tor sırtının koş liniyelik birleşip hareketleniş endisi kolunulup, 11 eser talınıp tordu körüstüldü. 12 nadir numur tor sırtıdı körüstüldü. Tordu körüstüş 9. ayının 30. günügeçi davamlaşıdı. Bu kıtımkı körekte İpek Yolu Mariniyet Tomuru baş temisiga tayınıp, çökme diplomasiya kılış, körünüşlük nomor katarlık şekille arkalık, garbi kısım köpkülü Mariniyetinin sihri küçü namayan kılınıdı. Şinjan 3 münevver süpetlik eserini tallap körgezmege katnaştırdı. Aksu vilayetli kutupkanı tallap evetken eser tor sırtı da sahnede koyuldu. Hem Altun kademi kodsu da deklamasiya kveyşen şeklede kanat yaydırılıp, kitap okuş hedini Mariniyet Sayahat Körünüşü'ki sığındırış ilgiri sürüldü.
1: Abdunum rayon derecilik vatanperverlik terbiye bazısı, Gıdın abidisi. Bu yıl kırgendim bu yan 80 bin adam kıtımdın artık sayahatçını kütüv aldı. Gıdın abidisi, ili Kazak Abdunum oblasti Mongol Küre Nahiye Bazırının gharbiye 60 neç kilometre kilidigan Gıdın tiğığı caylaşkan. Gıdın abidisi Çenlong'nın 20. yıldaki Gıdın tiği zor galbisini hatırlaş üçün tiklengen bulup, Çin sulalısı hani Çenlong abidi xetini öz kolu bilen yazgan. Bu can Çin sulalısının Cungar topulığını tinçtişideki açkışlık can. 1974 yılı Gıdın abidisi Abdunum rayon derecilik noktalı koğduldugan medeniyet yadıkarlığı oranı Katar'a kırgızılgın. 2001 yılı Goyen terpidin memleket boyunca noktalı koğduldugan medeniyet yadıkarlığı oranı kılıp ilan kılıngan. 2008 yılı Abdunum rayon derecilik vatanperverlik terbiyesi bazısı bulup bahalangan.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mening Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Bortla Oblastı'da soğudu karakterlik köp kozulaydıgan koy bakmışlık suğurtısının emelileşip ünümü körülüp bakmışlarının işlep çıkırış hep hatırının toluk kapaletki iki kılıngalıkı doğrusu da sözlep birimiz. Altın küzpesi de Bortla şehri Daltu Baziri Kara Üzür kentedeki kotanlı koyla taza semregen bulup bakmışı Van Şuçven koylağı yem biri vatattı. 9 ayının 3-cü günü o köp qozılaydığan qoy baqmışlıq suğurtısı boyunca 200 yen tölem pulunu tapşırıb elib. Şinjan boyunca tunji soğuduq xarakterli köp qozılaydığan qoy baqmışlıq suğurtısı Bortla oblastığı makallaşqandan keyin ən aval tölemge erişken baqmışların biri bolup qaldı.
2: Wang Shuchuan bu yıl köp qozılaydığan 50 qoyunun hemisini suğurtığa qatnaştırıp xatırjam boldum dedi. 8-ci ayının 26-cı günü onun suğurtığa katnaştırgan bir sağlıqı kozılgan iki kozı ölüp kaldı. O derhal Jongo Ömür Malmülük Suğurtısı Bortla Oblastlıq Merkezi Tarmak Şirketi'ye məlum kaldı. Tekşürüp ziyanlı bekitiş arqılıq birini kapaletlendiriş, üçünü qoğdaş maddesindeki pütümge uygun kilidigalıqı ini kılınıp suğurtı sonması boyunca toluq tölen berildi. Hazırgıca bu suğurtı türü de Oblast boyunca köp qozlaydığan 5167 qoy suğurtılandı.
1: Bundaq özgürüş dəl Bortla Oblastının suğurtıda yenilik yaratış arqılıq göç qoyu kəsbinin tipini özgərtib dərcisini östürüşünü qoğduğalıqının canlıq ifadilinişi. Bunun ilgiri köp qozlaydığan qoy baxmışlıq ayları ən ğəm qılavatqan iş qozlaş halqısı idi. Köp qozlaydığan qoy bir qet

0: Da ikkiden üç kişi kozulaydıgan bolup sağlık ve kozuda kütülmegen ahval yüz berse aldınkı mezgilde berilgen yem xeşeke ketken pul adem küçü xıracatının hemisi yok bulat. Bu kıtımkı tölen berişke çetildiğen soğudu karakterli köp kozulaydıgan koy bakmışlık soğurtsini cungu ömür malmülük soğurtsi bortla oblastık merkezi tarmak şirketi icadi yolu koygan bolup bir kapalet üçlü koğdaş endisi kolunuldu. Yani bir ölüş sugurta hakkı birli vaqtda bir sağlık bilen iki kozunu kaplaydı. Sağlık ölüp kesse sugurta somısı boyunca toluq tölen berilirdi. Kozga beden eğirliğe asasen baskışkı bölüp tölen berilirdi. 6 kilogramdan tövən bolsa ən yuqarı bolğanda 100 yuan. 6 kilogramdan 15 kilogram qıçı bolsa ən yuqarı bolğanda 200 yuan. 15 kilogramdan yuqarı bolsa ən yuqarı bolğanda 400 yuan berilirdi. Bakmışlık aileri sağlık kozulğandan keyinki hayatlıq xəb-xətərdin gəm qılışının haciti yox bulub bunun bilen kozulaş zeyni ünümlük tövəlidir. Cungu ömür malmülük suğurtisi Bortla Oblastlıq Merkezi Tarmaq Şirketi Yezi İgilik Suğurtisi bölümünün direktori Hu Yaolin tonuşturup mındak dedi. Köp kozulaydıgan koy bir ketimde işkiden üç kişi kozulaydı. Yem xeşek tenlerki hessilep aşıdı. Koza ölüp kalsa yem xeşek adem küçü seylenmesinin hemmesi yok boludu. Biz bakmıçılık ailelerinin bu ziyanının kurtuluşuğu yardım birimiz. Şirket mal doktoru bilen birleşip işik aldıgıcı berip kulak belgesi takap, sugurta talonu yetküzüp berip bakmışlık ailelerinin öyden çıkmay turupla sugurtağı katnışını işe aşırıp dikkallarını az katırtıp baldır hatırcam kıldı. Köp kozuladığan koy bakmışlıkı Bortla Oblasının göç koyu kespinin tipini özgertip derizini östürüştükü muyum tutka. Bortla Oblası 6 tarmak bilen birleşip Abdunum Oblasının göç koyu kespini yukarı süpetlik terakki kıldırışının 2026 yılıdın 2028 yılı gıcı bolgan hareket layihasını besip tarıkıtıp 3 yılda köp kozuladığan sağlıktan 160 mıngını yeniden köp etçini pilaladı. Növette oblast boyunca bekar turgan 742 kotanda oylu aram bakmışlıkını terakki kıldırış jallandırıldı. Köplügen dikkan ailesi öz oylusu da köp kozulaydıgan koy bakıdıgan boldı. Sugurta kespimi mas kademde emelileşip dikkanların endisini azaytdı. Köpçülüktün bakmışlıkını kenaytış işençini aşvurdu. Kotandaki koy köpeydi. Yurttaşlarının hemyanımı tompaydı.
1: Ziyandın korkuştun kotanı kenaytışke cüret kılışkice Kiçikine bir sugurta taloni bargan siri köp bakmacının hatırcam terakki kılışıga şençbi gışladı.

0: 25 tane 5 telefon kılıf sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öğünü aldım seçiş icazet numarı 2026 650 102 3 tane 016.
1: Bir geriş yarımı köp ılgı yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı tabiyeti boysunup 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabatlı binalarda əm ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuhau Öycay Çekşirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançalık vaxt getirdi?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.
5: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertirdi.
2: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
5: İqtisatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var diyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançalık vaxt getirdi?
3: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Karamay Yeşil Sallık Malumat Merkezi'nin suyukluk bilen soğutuş, ıslıklık tarıkçış yeni tekniksini tanıştırımız. Karamay Karbon ve Torp Hen Tekniki Çeklik Şirketi'nin suyukluk bilen soğutuş kurulmasını tetkik kılıp iç tecrübe kanısı da. Baş direktör Wang Tao, kurulmadaki süzük suyukluğunu körüstüp durup ziyaret kılıklı kelgen muhbirge tanıştırıp mındak dedi. Bu su emez. Biz Jungo Nefit Tabii Gaz Gürühi Pay Çeklik Şirketi, Karamay Neft Kimya Çeklik Mesuliyet Şirketi bilen öz yerimizdeki Ali Dercilik Akmaydın paydalanıp tetkik kılıp açkan mulazmetir soğutuş suyukluğu. Bu tok ötkizmeyi ısıklıkını yukarı önümde tarıkta alaydı.
1: Karamay, Karbon ve Tor Pen Tekniki Çeklik Şirketi Şencan'daki tüncü toluk tahtılık suyukluk bilen soğutup ısıklık tarıkçı sistemiz kullanılan çoğun tüpteki Yeşil Sallık Malumat Merkezi Ticaret Karhanısı bulup o turuşluk Karamay Bulut Hesaplaş Kesipler Bağcı rayonunun növetteki hesaplaş küçük kölümü 20 bin pidin açtı. Kompüterinin leylimi çekitlik hesaplaş iktidarını ölçeydiğen bu ölçemlik birlik şu cayının hesaplaş gücünün tez sürette örlügelikini bivasta eks ettirip berdi. Hesaplaş gücü kanç güçlük bolsa, mulazimetleri asıl kılgan ısıklık miktarı mı şünç çoğun boludu. Isıklık tarıkıtış şu sebeplik Sağlık Malumat Merkezi'nin mukum yürüyüşüdeki açkıçka aylanğan. Ananvi Sağlık Malumat Merkezi'de asaslıqı şamal arqılıq soğutup ısıklık tarıkıtış usulü kolunuladı. Yuqırı kuvvetlik hesaplaş küçü üskünlerinin köpeşige ägişip, şamal küçü arqılıq soğutuş usulü ısıklık tarıkıtış önümü ve energiya sarpiyatını kontrol kılış qatarlıq cahatlarda teximiz zor besimgı duç kelip, nokul halda şamal durguçkı tayınıp soğutuş ihtiyacını kandır almadı.
0: Suyukluk bilen soğutuş tekniksi kolunulgandan keyin başkuruş sistemisi üskünelerinin yürüyüş halatını her vakit gözetip ölçep, ısıklık tarıkçış ceryanını tanışıp, köp kısım özeklerinin yürüyüş temperaturasını 65 Celsius gradus etrafıda mukumlaştırıp temperaturunu tekimi delcaydı başkuruş işe aşırıldı. Wang Tao, suyukluk bilen soğutuşunun özelliği kızış özükünün temperaturasını tekimi del cayda başkuruşta dedi. Ananevi şamal arkalık soğutuşkı seliştirganda suyukluk bilen soğutuş sistemisi ısıklık tarıkçış ünümünü tekimi yakşı östüreleydi. Hem energiya sarfiyatı nisbetini ünümlük tövbeli teleydi. Onun bütün hayatlık devriyelikedeki yürüyüş tenarhımı nisbeten tövben. Növette bu sallık malumat merkezinin yıllık oturça energiya sarfiyatı görsetküçü, yani PUE, elektrik energiyasının paydalanış ünümü bir bütün %15 işçide kontrol kılınan bulup bütün memleketin oturuşu seviyesinin helal etüven. Tılgı ilişki arz edildiğini şu ki, bu bir yürüyüş soğutuş suyuqtığı Karamay'ın mevkani öz cayının neft kimya kespi evzellikini koyup, öz aldığı tetkik kılıp açıqalıqının neticesi. Nefit bilen güllengen şehir buluş süpütü bilen Karamay Neft Ayrış Kimya Sanayetinin elinden yukarı derecelik akmayını mulazimetlerinin ısıklık tarıkçış vasıtasıyla aylandırıp ananevi kesipler bilen rakamlık iktisatını bu yerde udullaştırdı. Bugünkü günde karbon ve suyukluk arkalık soğutuş sallık malumat merkezinin köp kısım akli iktidarlık hesaplaş mulazimeti şarkı kısımdaki deniz boyu katarlık caylardaki pen tetkikat aparatları ve karhanalığı yüzlendi. Süni akli iktidarlık hesaplaş iktidarı bolgan ihtiyacın sıcıl eşiği ägişip, Karamay hesaplaş küçü ul esleha kuruluşu ve alakadar teknikalarda yenilik yaratış arkalık yerlik kesb özellikini bütün memleketinin rakamlık iktisat terakkiyatı mulazimet kılıdığan yeni kuvvetke aylandırıp, bu nefit şehri üçün tipni yeşilgi özgertişinin yeni yolunu eçip bədi. Yer astıdaki neftin, neftki çöktürülgen mulazimetlerigiçe Karamay'nın kesip dairesi asta asta kengaymekte. Şunaqla baylık tipideki şehrinin tip özgertişini örnek kılışkı boludugan ülgü bilen təmillemekte.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Ярқын ісім. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'a yardım beri vatkan okutkıcı, Pezivat Nayelik Tecrübe Otur Mektibinin müdiri Van Kuali'ni tanıştırımız. Ben Foşan'ın ilgar mağrıp okutuş ideyesini Pezivat'a eğilip gelip, Pezivat Nayesi'ne eğilip ketkili bulmaydığa münevver okutkıcıyla koşunu kaldırmak için. Bu, 2023 yılı 2. ayda Van Kuali'nin mağrıp arkalık vatenge cevap kaytırışını kalbige püküp, 5000 kilometreden artık yolunu besip Pezavat'a kelgende köngülüge pükken arzusu.
1: 3 yıldan bu yan o Şincan'a

0: yardım berip atkan 40 okutkıçını yetekläp, Payzavat'taki 4 mektepte yıldız tartıp, ihtiyaçlılık bilen pikir yürgüzüş, puxta qadam bilen ilgirleş, kamaletki yetiştin ibaret mektep başkuruş ideyasını turguzup, dersxanı ıslahati, koşun berpa qilishdin Şinjanı medeniyet arqılıq ozuqlandırışkıça qadamdı bir iz qaldırıp, foşe maarifinin aqıl parastını Payzavat tuprağıga terdi. Дәрісхана ұслахатының асасы басысы. Ван Хуалин маарыпқа ярдан беріш өмкіні етекләп, өгініш лайхасы арқылық, өгінішкі етекчілік қылыш, кичек ғорпа хәмкарлышып, өгініш еңі әндесіне зор күч білән елғы қойып, оқытқычы дәріс сөзлісі, оқуғычылар аңлаплы олдырыш халтыны, оқуғычыларның өз алдық ұздынышы, хәмкарлышып өгінішігі өзгәртіп, дәрісхананы оқуғычыларға хақиқи қайтырып беріп, мүкемел өгініш дәрісханысыны күчеп бәрпа қалды.
1: Ислахатта мұл нәтижелі қолғы келтірілді. 2024 yılı Payzavat Nayalik 2-ci Otur Mektep'ten Ali Mektep imtihanı da toluk kursu ötkelle sani 2023 yılı dikedin 125% aştı. Sen ette alaylıkı bar okuğucularının toluk kursu ötüş nisbeti 96% yetti. Payzavat Nayalik 4-ci Otur Mektep'ten toluk Otur Mektep'e örüleş imtihanı dike Oturçu numarı 415.14 bulup Naya boyca 1-ci orunda oturdu. 2025 yılı Payzavat Nayalik Tecrübe Otur Mektepi'nin Tuncu Nöbetlik Toluk 3. yıllık közünü kamaştırdığın cevap kağıdı tapşırdı. 70 okuguçı 1. Türkümdeki Ali Mektep'e öttü. Toluk kursu ötüş nisbeti 63% bulup, Mektep, Kaşgar Vilayeti'deki Toluk Otur Mektep'le Universal Red Tertip'i de aldığı 10'un işçiye girdi. Başkalağı Beylik Bergen'in Beylik Tutuşunu öğretken Evzel, Van Hualin, turib qalalaydigan yaxshi o'qita oladigan yerlik o'qituvchilar qo'shini barpo qilishning Shinjonga yordam berishning uzoq muddatli plani ishkaligini cho'nqur biladi. U o'qituvchilarni yetishtirishni eng muhim uruqliq qurilishi qilib, Guangdongning Shinjonga yordam berish qo'sh 200 qurilishi, Beijing Sifan dashuasining o'qituvchilarni tarbiyalash turiga tayinib, o'qituvchilar taraqqiyot markazi qurib, tajribasi mo'l munavvar o'qituvchilar bilan yosh o'qituvchilar qo'shmoqlashish qurilishi, qo'sh yetakchi tuzumini ijodiy yo'lga qo'yib, bir ustoz ko'p shogird tarbiyalaydigan ustoz shogird qo'shmoqlashish bilan mutaxassislar yiroqdan yetakchilik qilishni birlashtirish shaklini qo'llanib, shu joydagi o'qituvchilarning o'sib yetilishiga dal joyda yordam berdi. Əslidiki Payzavat 2-ci Otur Məktibi Oqtuş İşləri Başqarımızın müdiri Şau Çanbao qoşbaqlaşıb yardım veriş yöləş cəryanıda öz bitilgənlərinin vəkili. O, Münbərgə tuncu qətim çıqqanda dəkki dükkədə buluşdun dərs xanını bimalal başqoruşqıçı bolğan cəryanını başdın keçirib, bugünkü kündə Payzavat Nayalik Təcrübə Otur Məktibinin Oqtuşqı məsul muavın məktəb müdiri bolub öz bitildi. 3 yıl içinde türlük okutukçularını terbiyeleştirdiği cemi 2872 adem kıtım okutukçı nefki erişti. Türküm türküm yaş okutukçı gol tartıp barak salla Payzavat mağarifideki en müstehkem tayanç küçüge aylandı.
0: Mektep başkuruştaki kemtüklüklerini toluklaş üçün o köp terapke katırap Guangdong'nun Şinjan'a yardan beriş meblağıdın 1.660.000 yuan, cemiyet meblağıdın 474.700 yuanını maslaştırıp mektep medeniyet bazısı, akıl sınıp, rakamlı kütüphana, köp iktidarlık okuş öyü katarlık Türk kuruluşlarına meblağ saldı. Köpligen mektəblərinin mektəb başqırı şəraiti yeni tüskü kirdi. O yana Qızılbaş temi tərbiyəsi, Milletlər İhtibaklıqı əməliyyəti qatarlıq pəaliyyətlərini sıcıl qınat yaydırıb, 6 çoğun mədəniyyət bağçısı qurub, Jonghua mədəniyyətik varıslıqlış bağçısı, Milletlər İhtibaklıqı anar bağçısı bərpa qılıb, 56-da özgücə kürcük təsik qılıb, Jonghua mədəniyyəti genini mektəbdə yıldız tartqızıb, bıxsır gözdi.
1: O, 3 yıl çoğunqır əcri sındırıb, mol nəticilərini qolğı kəldirdi. Van Hualin yetəkçilik edəki mağrıqı yardan veriş ömeke o da 2 yıl Guangdong'nun Şinjan'ı yardan veriş edəki ilgari kollektiv bulub bahalandı. O, özümü Şinjan Uyğur Atunum rayını boyca münevver mağrıb xizmətisi, Atunum raylıq asasi qatlam ixtisaslıqları töhb qoşuş mükafatı, Guangdong'nun Şinjan'ı yardan veriş edəki ən güzəl oxuqçı qatarlıq köptürlük şərəbki erişdi. Elip kətkili bolmaydığını oqutuqçılar qoşuni bir top ғол тартып барақ салыған

Aziz radio anglagchi dostlar, emdi dil aramınglarda boladigini Bayin Buloq men ösüp çoŋ bolgan jay namlyq Moŋgolcha naqsha.

0: Asasi davalanış sigortasının 80 bin yuanlık bir tutaş gəmləş çeki yetişmese hodukup ketmesi mi boludu? Sigortaga katnaşkıcı eğir kesel sigortasının özlükidin bəhrimən boludu. Artık en yukarı bolganda yine 300 bin yuan acot kıldırgılı boludu. Tövən turmuş kapaltıdın bəhrimən boludugan ailler Allahide qiyinçilikı bar kişiler qatarlıq, qiyinçilikı bar ammağı qarta yana 3-ci derecelik davalaş, kutquzuş, yardım beriş kapaltı bar. Ambulatoriyada kesel körüstüş, balnista yetişka, koş, kapalatlı kılınıdı. 1-ci turdaki kesellik türü yuqurqan besim, diabet kesli qatarlıq daim körüldüğün 12 türlük sozulma keselini öz işçiga alıdı. İkinci türdeki kesellik türü yaman süpetlik özme, söydükten zaharlanış kesli qatarlıq eğir kesalliklerge kartılgan bolup, qiyinçilikı bar ammının davalanış tövən çeki haqiqi saqlanıdı. Şunun bilen bile nurgun kişi devlet işçideki başka ülkelerge berip, kesel körsetkende davalanış sugurtasını işletkili boludugan bulmaydıqalıqıga köngül boludu. Bunun cevabı mukarrar işletkili boludu. Lekin enge aldırış, aldırmaslıktaki perik nahayt çoğun. Başka cayda uzak müddet enge aldırış resmiyetini becirgenden kiyin, başka caydaki 3. derecelik davalaş aparatları balnista yatkanını 50% acot kıladı. 2. derecelik davalaş aparatları balnista yatkanını 80% acot kıladı. 1. derecelik davalanış aparatları balnista yatkanını 90% acot kıladı. Eğer enge oldurmağan hem ölçemlik yötkep davalanmağan bolsa, 3. derecelik davalaş aparatlarının balnista yetip davalanışını acot kılış nispeti bivasta 30%'ge şürülüdü. 20% poin pariklanıdı. Başka cayda ultraklaşkan pensiyonurlar, uzak müddet ultraklaşkanlar, başka cayda daim turuşluk hizmetçiler. Şincan davalını sugurtası xalq kolaylık mulazmet supisi əpçisi ya ki dövlət davalını sugurtası mulazmet supisi APPC arqalıq uzak müddetlik enge aldırışını becerisi buludu. Vaqtlıq sırtkı çıxıp kesel körsetkendimu vaqtlıq enge aldırışını becerisi buludu. İki hizmet günü de becergil buludu. Kolaylık hem yukarı ünümlük. Şehir yezi ahallarının asasi davalını sugurtası da şahsiler tapışırdıgan hak asas kılınıdı. Hükümetinin köp somuluk yardım pulu ve alaydı kişiler topuğa kime ettiş? Kecrüm kılı siyaseti maslaştırılıp, her tereplime kapalet sistemisi berpa kılınıp, halık turmuşunu kapaletlendiriş paydasının her bir ailege hakiki nepyet güzeldi.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Bir türlük tədqiqatı bayqılışca, suni az içidigan kişilər besimge duç gəlgəndə, besim hormoni kortizol inkası teximi küçlük bulup, teximi asan ciddiyleşib bir aram boladigən. Tədqiqatçılarının çöndürüşcə, bədəndə su kəmcil bulsa, suyduk həydəşkə qarşı hormoni örüldü dedigən. Bu hormon suni saqlaş bilən bilə, besim sistemisini canlandırıb, kortizol maddısının köp miqtarda acırılıp çıxışını ilgir sürdigən. Uzaq müddət muşundaq bolğanda yana yürək qan tomur kesellikleri, metabolizm, qalaymı qalış xəvbini aşırı vetişi mümkün ikən. İlgir ki, nurğun tədqiqatlarda məlum bolışcə, yetərlik su içiş, kəybiyyat və diqqət itibarıqı nisbətən nahayti muhim ikən. Tədqiqatlarda məlum bolışcə, daim ilman su içi bərgəndə mərkəzi nervi sistemisini tınışlandırıb, təşvişilinişini, besimini yeniklətgil boladıkən. Yeterlik su içmegəndə adamın nervi sistemisiga pasif təsir görüstüb, kayfiyat və çoğ miğinin iqtidarıga təsir yetkizidikən. Yenik dərəcədə su sızlanğanlarda asanla diqti çeçiliş və içi titildaş, asan açıqılış qatarlıq məsillər görüldikən. Bəzi də usuğandak his kılmısaq mı, likin bədənimiz yanıla sozulma su kəmcili halət tuturuşu mümkün. Ustaş signalı arqada qilish xarakteriga ega bo'lib, quramiga yetganlar ustaş his qilganda bedenida taxminan 500 ml'dan 1000 ml'gacha suv yo'qolgan bo'ladi. Bu beden og'irligining 2%dan 1%ini egallaydi. Masalan, xizmatchilar adiganda oldirib tinab uydan chiqib, bir temim suv ichmay, ishxonaga borgandan keyin bir stakan qahvaga toyinib tushkicha bardashlik berib, toki og'zi qurib ketganda undan suv ichishni esiga oladi. Kech yana quyuq sho'rpa, ichimlik va meva bilan suv to'liqlashga urinadi. Bu xil usul asalla sozilma suv kamchilikni keltirib chiqardi. Suv ichishni bilish, yetarlik suv ichish badanning kasallikning oldini olishiga yordam berdi. Bir parça tadqiqotda 18 turlik ixtiyoriy kliniklik tajribaning sonliq ma'lumoti tahlil qilingandan keyin o'xshash bo'lmagan usulda ichadigan suv miqdorini oshirganda oz deganda 5 xil kasallikning xavfini tövallatgil bo'ladiganligi bayqalgan. Badan og'irligini yengiltish. 3 vaqt tamoqdan 30 minut burun suv ichib, to'yish tuyg'usini kuchaytirsa, tamoq yeyishni azaytib, o'riqlash unumini yuqori ko'targil bo'ladi. Qon shakarini kontrol qilish. 2 tiplik diabet kasalliklari 3 vaqt tamoqdan burun ko'proq suv ichsa, och qursaq chaqdagi qon shakarini tövallatib, qondagi yog'ni yaxshilaydi. Yuqumlishni tugutish. Suyduk yo'li takror yuqumlangan ayollar kuniga 1.5 litr suvni ko'p ichib bersa, yuqumlishning qo'zg'alishini tövallatadi. Tosh tushishni azaytish. Suvni yetarlik ichish. Suyduk miqdoriga kapolatlik qilish. Bo'rakka tosh tushishning qayta paydo bo'lish nisbatini 20 hissa azaytadi. Bosh og'rig'ini pasaytish. Har kuni 1.5 litr suvni ko'p ichib berishni 3 oy davomlashtirsa, qisman qayt qo'zg'alish xarakterlik bosh og'rig'ini yaxshilig'il bo'ladi. Har kuni qanchalik suv ichsa yetarlik bo'ladi. Jongo ahollarining g'izalanish ko'rsatmasida suv ichish miqdorining tövanchaki o'tirg'i qo'yilgan. Quramiga yetgan erlar kuniga 1700 ml, ayollar 1500 ml suv ichsa bo'ladi. Yetarlik ichgan ichmaganligiga qanday hukm qilamiz? Suyduqning rangiga qarashqa bo'ladi. Suv seriq rang normal. Qiniq seriq rang yoki qiniq choy rangida bo'lsa, suv to'liqlash kerakligini tushuntirdi. Suv ichish usuli va vaqti intayin muhim. Ilmiy ichish usuli qarallik. Oz miqdorda ko'p qitim ichishdan iborat. Aytganda och qursaqqa bir stakan 200 ml ilman suv ichib, bir kechada yo'qolgan suvni to'liqlash. Tushdan burun soat 12 da, tushdan keyin soat 5 da va 7 da 150 ml'dan 200 ml'gacha suv ichish. Har vaqtlik tamoqdan yarim soat burun bir stakan suv ichish oshqozon suyuqligini suyultirishga foydali. Hazm qilishi ojiz kishilar buning sirtida. Uxlashdan 1-2 soat burun taxminan 100 ml suv ichsa, qonning yipishqoqligini tövallatgil bo'ladi. 3 vaqt tamoqdagi umoch, ko'kdot, mevalar muhim suv manbasi bo'lib, harakat qilib tarlagandan keyin yana 200 ml'dan 300 ml'gacha suv to'liqlashga to'g'ri keladi. Bir qancha xil alohida kishilar to'pi suv ichishga diqqat qilish kerak. Bo'rakda tosh paydo bo'lgan bemorlar

0: күніге 2500 миллилитрден 3000 миллилитргіча су ішчіш. Еллік бұғым ағырқи вә юқры сүйдік кеслатасы бимарлары күніге 2000 миллилитрден артуқ су ішчіш лазым. Муапық мақтарда сода су ішчіп бәрсі болуду. Әркет қылыдыған вә юқры температурда мәшғулат қылыдыған кішілер су толықлаш білен білі ене электролы толықлаш керек. Uzun vaqt yuqori sijillikda harakat qiladiganlar tana harakat ichimligini tanlab kundalik faoliyatlarda suv issi bo'ladi. Agar alohida kasalga giriptar bo'lgan bo'lsa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha suv ichish miqdorini qattiq kontrol qilish kerak. Masalan, yurak zaiflash bemorlari har kuni 1500 ml'dan oshirmasligi, buyrak kasallari bemorlari suvliq ishq darajasi Бөрек ықтыдарының зәхмілдіш әхвал қатарлықларға асасан, күнділік, сөйдік мұқтарығы бірләштіріп, су ішіш мұқтарыны есаплыш керек.
1: Аңлап атқыныңа Шинжан радио-телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
3: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar bu sayfamızda nemiş üçün toğultulgan göçni bir keçi burun soğuk saqlaş bölümçisige koyup eritiş kerek degen mazmun deqtinglardı boladı. Bugün köpçilik tavsiye kıladigan sağlamlık addi hareketi ikinci günü işletidigan toğultulgan göçni bir keçi burun toğultuş bölümçisiden soğuk saqlaş bölümçisige yetkep eritiş. Issık suğa çılmaslık. Toğultulgan göçni bivasta ısık suğı çılap eritkende, sırtkı yüzü yukarı temperatur bilen uçuraşkandın kiyen temperatursi tez süret örlaydı. Aksıl kurulması buzgunçılık uçurap göçnin sırtkı yüzü pişişka başlaydı. Ama otursi yanıla katıq boludu. Bundaq bir tarap kılıngan göçni qoruganda katıq bolup kalıdı. Suyi yukap, uzuqlu kımıtımı tüvelap ketidu. Onun üstüge ilman su bakteriyalarının köpeyişidiki köngüldikidek muhit bulup, eritiş jarayanında sırtkı yüzüde payda buludugan bakteriyalarının sani suğuk saklap eritişki qarğanda netçi onu əsse yuqır buludu. Ədisi yemekçi bolgan göçni aldın xükünü keçte toğultuş bölümçisi de elip, bir taksigi silip suğuk saklaş bölümçisinin ostanqı qavdigi salımız. İkinci günü şıltadgan çağda olsaq, göç, Tekşi erip buludu. Sılısak soğuk ama katlık bulmaydı. Yalpaklap ya ki parçalap bivastı pişirsak buludu. Eğer müddettin burun eritişini unutup kalsınız, hem haltığı kaçılap soğuk soğuk çılap koyun. Her 20 saatte bir kettim su almıştırın. Bu ısık soğuk çılganı karğanda işencilik. Bugün et işletilgan göçni aldın eritip koysanız, korulgan göç katlık bulup kalmaydı. Şirinlik buludu. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısı boyunca anlıqış bərduq, yaxdırıb anlıqın anlağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sıl Uşı Tin aboneçilə terminalını çürüb anlısanlar boludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın anlaşılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılu şıtın abonucular terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmunla boyu içi anlatış bir yerimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda Medeniyet ve Sayahat Ministerliği muzeydeki saklanma boyumlarını başkuruş çağrısını ilan kıldı. Ürümçi şehrinin 2026 yıllık Tuncu Türküm'deki işsizlik sığırtısı hakkını iş oranını mukumlaştırış boyunca kaydırış meblağı tarqıtıldı diyen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sayfamızda ermek hayvallarını bakkısı kelsala bakkılı bulmaydı. Kanunsız etvarlık yavayı hayvanatla sorusu bilen şugullansa, kanda kanuni akıbetini üstüge alıdu degen mezmunda sözlep birimiz.
3: Amma üçün əməli işqilip beri sayıbimizdə, rəqamlik tüzəş tosuq noxtini buzup taşlaşqa küş qoşdi. Barkül nahiyyəsi, asasi qatlamdiki zidiyyətlərini həlqiliş yeni bazısı bərpa qıldı degen mezmun diqtınladı boludu.
2: Hem de dikkatinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezbullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Muzeydeki saklanma boyumlarının başkuruş hizmetini yenime küçeytip, muzeyinin yukarı süpetlik terakket ihtiyacını maslaşıp, saklanma boyumlarının başkuruşunu kalıplaştırış ve inçkileştiriş seviyesini östürüş üçün Medeniyet ve Sayahat Ministerliği Medeniyet Yadikarlıklarını Koğdaş Kanunu'nun en yeni talepige asasen hizmet emeliyetini birleştirip, esedeki Medeniyet Ministerliği 1986 yılı ilan kılgan muzeydeki saklanma boyumlarının başkuruş çağrısına özgert şikir gözüp, muzeydeki saklanma boyumlarının başkuruş çağrısını ilan kıldı.
3: Çare cemi 6 bab 63 madde bulup, umumi prensip, saklanma boyumlarını asasi başkuruş, saklanma boyum ambarını başkuruş, saklanma boyumlarını koğdaş ve onundan paydalanış, kanun cevapkarlığı, koşumçu prensip katarlıklarına bölünüdü. 2026 yılı 11 ayının 1. günüden başlap yolga koyuludu. Medeniyet ve Sayahat Ministerliği'nin alaqadar mesulü tonuşturup mundaq dedi. Çarının asaslıq özgertiş kirgüzülgen mezmuni tövendikilerini öz içige alıdı. Birinci, saklanma boyumlarının iniklimisini aydınlaştırış hem de kanun nizamlarına asasen muzeyi ilim sahası tədqiqatı ve muzeyi əməliyetliği birleştirip saklanma boyumlarını başkuruşunun umumi kategoriyasını bekitiş. İkinci, saklanma boyumlarını başkuruşunun asasi ramkısını rətləb, törlü konkret kəsiblərini saklanma boyumlarını asasi başkuruş, saklanma boyumla ambarını başkuruş, saklanma boyumlarını qoğdaş və onundan paydalanışdan ibarət üç çoğun kəsbi sahəgi birləşdirib, hər qaysi kəsbi sahələnin başkuruş nişanı, yadroluq vəzipisi və tərtib təlibini eniq bəlgiləş. Üçüncü, saklanma boyumlarını başkuruş asasi prinsipini ixtiyamlıp şekillendirip, muzeydeki saklanma boyumlarını başkuruş tözümünün talibi ve muzeyinin uzak muddetlik emeliyeti de şekillengen ünümlük tecrübelerini yekülleb, türge, derecige ayırıp başkuruş, bütün ceryanını hareket halatı da başkuruş, bihaterlik mesuliyetini adem geçe emeliyleştiriş katarlıq, asasi prinsiplarını, saklanma boyumlarını başkuruşunun pütkül ceryanı her qaysi halkalarına sındırış. Tötinci, tüzüm talibini çıngıtıp, muzeydeki saklanma boyumlarını başkuruşta saklanan meseleler ve aciz halkalara karata tüzüm lahiyasını mükemmelleştirip, hizmet tertibini inçkileştiriş.
2: Чары да якынкы йылларда муен кысмен музейларга ияны кылынган сакланма буйымларын башкарыш кылыплашмаслык, сакланма буйымларын эниклаш механизмы такамуллашмаслык катарлык мәсьәләләргә карата сакланма буйымларын чекендүриш, ияны кылынган буйымларын башкарыш, сакланма буйымларын эниклаш катарлык таләпләр нуктылык мукәммәлләштерелде. Сакланма буйымларын чекендүриш җәһәте, чекендүриш әһвали ва чекенгәндән кийинки бер тараф кылыш усулыга каттык чак куйылып, мутахассислар баһалаш ва мәдәният ядикарлыклары мәмүри тармакларының тасдиқлаш тәртибе калыплаштырылып, сакланма буйымларын чекендүриш каттык ихтиячанлык белән канат яйдырылды. İyanı kılınğan saklanma boyumlarının başkuruş cihette, İyanı kobul kılış tertibi ve İyanı kelişiminin asasi mezmununu yanımı inçkileştiriş belgelenip, İyanı kılınğan saklanma boyumlarını bir taraf kılış usuluğu çek koyulup, İyanı kılıkçının kanunluk hukuk menfaati kogdaldı. Saklanma boyumlarını iniklaş cihette, saklanma boyumlarını iniklaş usulü ve talepi aydınlaştırılıp, muzinin kanuni vekili ve saklıkçılarının vazifesinin ayrılgandaki ötküzüp beriş mesuliyeti çıngıtılıp, muzideki saklanma boyumlarını iniklaş, ambarda saklaşının uzak önemlik mekanizmini berpa kılışığı tırtkı bulup, başkuruş tertipi mükemmelleştirilip, başkuruş seviyesi östürüldü.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Yaqinda Urumchi shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat idorasi munolarni e'lon qildi. Urumchi shahrining 2026-yillik tunji turkumdagi ishsizlik sug'urtasi haqqini ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarilgan mablag' korxonalarning hisobotiga bevosita qaytarilib, shahar bo'yicha jami 87 million yuandan ortiq pul tarqitilib, 800 dan ortiq korxona 178800 sug'urtaga qatnashuvchi ishchi xizmatchiga nap yetkazilib, korxonalarga nap yetkazish siyosatini dal joyida naqlashtirish orqali ishsizlik sug'urtasining ishsizlikning oldini olish, ishqa o'rinlashishni muqimlashtirish, taraqqiyotni ilgari surishdagi to'liqlab kapolatlantirish roli to'liq joriy qildirildi.
2: 2026-yili Urumchi shahrida ishsizlik sug'urtasi haqqini ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarish siyosati uzartib yo'lga qo'yildi. İşsizlik sug'urtasi haqqini to'liq topshirgan vaqti 12 oydan oshgan hamda hozir normal sug'urtaga qatnashish haq topshirish holatida turayotgan bo'lsa, oldingi yili xodim qisqartmagan yoki xodim qisqartish nisbati oldingi yilda butun mamlakat bo'yicha shahar bozorlarida tekshirilgan ishsizlik nisbatini tezgillash nishoni, ya'ni 5.5% dan yuqori bo'lmagan. Xodimi 30 kishinimi öz ichiga olgan holda 30 kishidan töben bo'lgan sug'urtaga qatnashgan korxonalarning xodim qisqartish nisbati sug'urtaga qatnashgan ishchi xizmatchilar umumiy sonining 20% dan yuqori bo'lmagan sug'urtaga qatnashgan korxonalarga qarata shartga uyg'un kelganlarga oldingi yili amaliy topshirgan ishsizlik sug'urtasi haqqi belgilik nisbat bo'yicha qaytariladi. Ijtimoiy tashkilotlar, advokatlik o'rni, buxgalterlik o'rni o'rin shaklida sug'urtaga qatnashgan yakka sug'urtasinachilardan foydalanib yo'lga qo'yiladi.
3: Urumchi shahri Jinxuan Muhit Energiya cheklik sherkiti odam kuchi boyligi bo'limining mas'uli Wang Shibo mundaq dedi. Biz 278500 yuan ishsizlik sug'urtasi haqqi ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarilgan mablag'ni topshirib olib, korxonamizning tijorat besimi haqiqiy yenikladi. Şirket bu mablag'ni ishchi xizmatchilarni kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash va ijtimoiy sug'urta topshirishga ishlatib, ishchi xizmatchilar qo'shinini yanada muqimlashtirib, universal sifatini o'stirib, korxonaning taraqqiyot ishonchini oshirdi.
2: Urumchi shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi ishsizlik sug'urtasi bo'limining bo'lim boshlig'i Liubo tanishtirib bundoq dedi. Bu yil ishsiz

0: sug'urtasi haqqini ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarishda iltimos qilishni kechirim qilib shu hamon bahriman bo'lishdan iborat bejirish andisi sijil yo'lga qo'yilib cho'ng sonliq ma'lumotni orqa supisida selishtirishga tayinib shartga uyg'un keladigan korxonalar avtomatik tanlanib qog'oz iltimos materiali topshirmayla siyosat odam izlab mablag'ni bevosita yetkazish ishga oshirilib siyosatning amalilish unumi zo'r darajada o'stirildi
1: sug'urtaga qatnashgan korxonalar shinjang odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat ommaviy mulozamat supisiga vaqtida chiqib banki hisoboti qatorli uchurlarni selishtursa ham jazmlashtursa bo'ladi keyingi qadamda urumchi sharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat tarmoqlari keyingi turkumdikilarini birma bir tekshirish xizmatini tartiblik olg'a siljitib siyosatni tashviq qilish tushundirishni sijil yaxshi ishlab bejirish mulozimatining supiti va unumini uzluksiz o'stirib korxonalarga nab yetkazadigan siyosatning foydasini to'liq qo'yib berib butun shahardagi tijorat asosiy gavdalarining qiyinchilikdan qutulib taraqqiy qilishi tijoratni muqimlashtirishiga yordam beradi
0: ishsizlik sug'urtasi haqqini ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarish siyosatini ijro qilish muddati 2026 yil 12-ayning 31-kunigacha bo'ladi qaytarilgan mablag'ni ishchi xizmatchilarning turmush yordam puli ijtimoiy sug'urta haqqi topshirish ish o'rnini almashtirish bo'yicha tarbiyalash mahorat o'stirish bo'yicha tarbiyalash qatorliq ishqi o'rlashish o'rinlarini muqimlashtirish hamda ishlab chiqarish tijorat tannarxi chiqimini tuvalatishga ishiltilib ish o'rnini muqimlashtirib ishqi o'rinlashtirish asosiy sijil puxtilindikan
1: qonunni tashviq qilish qonunga tayinish qonun bo'yicha ish ko'rish qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi
2: shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartirdi
3: tomoqni ilmiy buyrutib sog'lom oziqlanayli tomoqni pokiz yeb eshib qolgan bo'lsa elib olaylik
2: iqtisodchil va tejashlik bo'lib ashamachilik qilmayli yangi stilni avj oldirib so'z harakatimizda ulgu bo'layli
3: tomoq ustili madaniyligi ijtimoiy madaniylikning ixcham kartinasi tomoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyrutup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakiz yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ixcam kartinisi. Tamak ısrap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı.
1: qonunni tashviq qilish qonunga tayinish qonun bo'yicha ish ko'rish qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi

0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu kıtınki dilo ve kanun sahipimizde ermek hayvallarını baksık helsile bakkalı bulmaydı. Kanunsız etvarlık yavayı hayvanatla sorusu bilen şugullansa, kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı digen mezmunda sözlep yerimiz. Ermek hayvallarını baksık helsile bakkalı bulmaydı. Kanunsız etvarlık yavayı hayvanatla sorusu bilen şugullansa, kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı. Nurgun kişi galeyte ermek hayvanlarını bekşini yakış gördü. Lekin devlet kogdaydıgan yavayı hayvanatlarını kanunsuz setiviliş, setiş adetki soğudu bulmasın belki kanunun kızıl sızkığı çekilirgan kılmış. Tövendeki dil o misalığa birlikte dikkat kılaylı.
1: 8. ayının 11. günü muhit baylıqı ve yemeklik doğru cinayetini taqiqlash şöbe idarısının kollışı bilen Ürümçi şehri yukarı yeni teknikliq kesifler taraqiyat rayonluq yeni şehir rayonu şöbe idarisi muhit baylıqı ve yemeklik doğru cinayetin taqiqlash çoğun ətirdi. Dövlət qoğdaydıgan yavayı hayvallarını kanunsuz setiş cinayet yipkuçini tezdim bekitip, deyiloğu çetişliq kişi ve yavayı hayvallarının nagi ketkerlikini bütün küçü bilen sürüştürdü. Saqçılarının təkşürüb eniqləşicə, şəhər ahalısı Şən Ekiz 2019-cı il 3-cü ayda ərmək hayvalla bazarıdın küllük zaman pöpük başlıq şatot seti bilib, uzun məzgil öyüdə öz aldığı baqqan. Bu il 7-cü ayda Şən Ekiz bu şatot denin dövlət noxtılı qoğdaydıqan yavayı hayvan işgərlikini bilib durub, yanıla tələy sınaç pesxikisi bulub, 20 yüyərlik baxada setiş uçurunu elan qılıb, soda da paydı elişqi urungan. Kəsbi aparatlar baxalaşı arqılıq deloğu çetişli quşunun həqiqətən dövlət ikinci dərəcili qoğdaydıqan hayvan küllük zaman pöpük başlıq şatot işgərlikini eniqlıqan. Şanekiz, yokuluş gırdabığı verip kalan ətivarlıq yavayı hayvallarını kanunsuz setiş cinayi paketini aynan ıxrar kıldı. Növette sağçıla, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin cinayi işla kanununun 341. maddesinin 1. tarmaqağa asasen ətivarlıq yokuluş gırdabığı verip kalan yavayı hayvallara ziyan yetküzüş cinayeti bilen dilo etip taqıqlıdı. Deloğu çetişliq şatut Sanca Oblastlıq Yavayı Hayvallarını Qutquzuş Mərkizinin başqırışıqa ötküzüb berildi. Delo yanımı ilgirligən halda taqiqlinib becirli vatudu.
0: Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin cinayi işlak kanununun 341. maddesinin 1. tarmaqıdaki belgelemegi asasen devlet noktalı qoğdaydıgan ətvarlıq, yokuluş gırdabıgı berip kalan yavayı hayvanatla ve onun məhsulatlarını kanunsuz olup tutkan, öltürgen, setip alğan, toşuğan, satqallağa 5 yıldan tövən müddetli qamaq cazası, ya ki tutup durup əmgeki seliş cazası berildi. Qoşimça cərimanı qoyuludu. Kılmışı eğir bolğallığa 5 yıldın yukarı, 10 yıldın tövən müddetli qamaq cazası berildi. Qoşumça cərimanı qoyuludu. Kılmışı pəvqulladı eğir bolğallığa 10 yıldın yukarı müddetli qamaq cazası berildi. Qoşumça cərimanı qoyuş cazası, ya ki mal mülüknün musadır qılış cazası berildi. Saqçılar kən amının yavayı hayvanatların qoğdaş qanun nizamlarına anlıq rayı qılıb, qəleyti nərislərini oğulaş, ərmək hayvanlarının beqiş psixikisini çörüb taşlab, ekologiya bixətərlikini təşəbbüskarlıqla qoğduşunu ümid qılıdqalıqını əskərtdi. Əgər yavayı hayvanatlarını qanunsuz oğulaş, soğduğlu şişqi dair yip uçunu bayqısınız, vaxtıda qun ən orqınıqı paş qılın. Programının torda hem Türk'ü buluş məxsus rayonu eçildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığın kanun məsləriniz bolsa, Solution abonuncular terminalını çürüp, programıda hem Türk'ü bulup söz kaldırsınız boludu. Programının teximi köp isil məzmulları Solution abonuncular terminalıda.
1: Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat ketidir.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde tordaşlarının sınlık paş kılışı bilen Fulkan Şehirlik Kuan İdarisi kanunsuz özgertip kuraştırılgan 5 abdumumunu tekşürüp kolu çüşürdüğü diyen mezmunu anlayısıyla. Yakında Fulkan Şehirlik Kuan İdarisi tordaşlarının Fulkan Şehri Fuşi Sanayet Bağcı rayonunda özgertip kuraştırılgan 5 abdumumunun uçkandak heydeli vatkalıkı toğrısıdaki paş kılış malumatını tapşırıp aldı. Ma'lumotni topshirib olgandan Fukan shahri kuman idorasi Shuimogo yezilik saqchixona tartib o'tir atrofining saqchilari tez harakatga kelib, sindiki avtomobil nomor taxtasiga asosan bir-birlab selishtirib bekitib, 5 avtomobil egasini qonun bo'yicha Shuimogo yezilik saqchixona Fushi sanoat rayoni saqchi ishlari ishxonasiga chaqirtib, tekshirishni qabul qildirdi.
0: Tekşürüş arqılıq saqçılar deyiloğu çetişlik özgertip qoraştırılgan 5 avtomobilni kanun boyunca tekşürüp, kolgu çüşürüp, kanunga xilaplı kılgan alaqdar kişilerge kanun boyunca caza berdi. Hem de alaqdarlarni avtomobilni əsildeki zavut halitigi qaytırıp, yol qatnaş bihatterliki yoşurun xaupini tügütüşkü buyurdi. İgilinişçe Fukan Şehirlik Kuan İdarısının 4. kararlıq, siz paş kılsınız, mən tekşürüp bir taraf kılımən, məxsus tekşürüp bir taraf kılış hərkiti elib berilip etibdu. Bu idarının məsuli mundaq dedi. Avtomobilni qanunsız özgertip quraşdırış, uşqanda xeydəş qatarlıq, qatnaş qanunğa xilap qılmışlarını qattıq tekşürüp bir taraf kılış halatını sıcıl saxlayımız. Kəng şəhəri ahalılarının paal nazarat qılıp paş kılışını qarşalımız. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianşan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salı da doz buraylardan örnek ilindir. Tianşan birinci nurluk turalgu sirke otur hal egiz kafet binalarda hem ailenin güllüki 270 gradosluk aylanma körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianşan bak orman menzirsini köreleksiz. Hem adam intildiğen esil oldrak rayondan öy setiliş köğününüzdeki rekiştir. Kızık liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Güyakal Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziye Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
2: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani qançılıq bağımız?
5: Kiləyli dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
4: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
6: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
4: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
7: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirmiz.

0: uzak sözlüsüme hiç kim cevap kaytırmaydı.
1: Şüyen mındık dedi. Şu çağda köğünlüm bek yerim bulgan idi. Yan telefonga karap öz özümge sözledim. Özümnü kutti havağa gep kılıp atkanda kes kıldım. Bu buruluş bultur körüldü. Şüyen yan şehir gezilik elektronluk soğuda bevastı görüldü. Maharetini sistemlik terbiyeleşki katnışıp hesabat numarayı orun bekitmesinden bevastı görüldüp sözleş mahareti gece sınğı eliştin yana mestaneler ticareti gece az azdın ögendi. Qayt qayta məşq qıldı. Tərbiyələş axırlaşqandan keyin o hər günə digüdək 2 meydan pevasını göstərdi. Ətigəndə 1 meydan, düşdən keyin 1 meydan göstərdi. Parnik pevasını göstərmiş üyü boldu. Mogo ən yaxşı əziz mehman boldu.
0: Hazır Şüyənin pevasını göstərmiş üydə torğu çıxanların sayı 180. Mokun 180 adam ətrafında bulub, 2 meydan pevasını göstərdikdə seyitlik sonu sən yuqur bolğanda 12 min yuanga yetdi. Şüyen külüp durup, hazır okşamaydı. Bir vasit körüstüş, başınış bilerli kişiler körüşünü kütüp durdu. Bahar ayını naayt kızıp ketti, dedi. Onun telepozdun şen çıkıp durattı.
1: Cetüygu satkandın başka uyana etraptaki terekçilik ailelerine yardımlaşıp şokla. Yangcaumi, kaymak, temlik, hanga, katarlık meyve köktatlarını vakaleten sattı. Cemiyi 20 min yuandan artıq sattı. Süyennin eytişçe, onlar östürgen nersler yaxşı bolsumun setişini bilmeydikken. Onun bu yolu bar bolğaçka, koludun kilişçe yardım kılışını xalaydikken.
0: Korluda Wang Chuyu ve Süyenge oxşaş, yeniçi dehqalar özlüksiz barlıq kelmekti. Yaxşı terikçilik kiliştin, yaxşı setişçe, parnikini saklap, yetiştin parnik tayını beşikçe, bu bir top yeniçi dehqanlar bir yan telefon, bir tor simi arqali bulut terminalda etiz bilen bazarını tutaştırdığan altın köyrük selip, əla süpətlik yezgilik məhsulatlarını texmikən bazarga yüzlendirdi.

Yezi iyiliki yez ministerliği yakında memleket boyunca birlikçilikin terakki kıldırışının 15. 5 yıllık yirik planını biz tarkış doğrusuzdaki uçturuşunu ilan kıldı. Yirik planda mundak otur koyuldu. 2030 yılı barganda birlikçilik su rayonunun külümü mukum sakınıp, ticaret asası gevdisinin hayati küçü özlüksüz küçü eğitilip, birlikçilik kesbinin korunması sicil elalaştırılıp, ela süpetlik su mesfatları bilen teminleş miktarı körünerlik aşırılıp, süpetinin ünümlük üsşi ve miktarının muhabık işi işe aşırıldı. Əsləylik birlikçilikli zamanı birlaştırış seviyesi mokum öztürülüp, yadroluk texniki cabduklar arqılıq ötkəlgi hücum kılıç tezletilip, çoğun sallıq məlumat süni əqli iqtidarını qolunuş texmi umumlaşdırıldı. Çangcan deryasıdaki su calıqlarının mükemmellik körsətküçi sicil öztürülüdü. Deniz okyan birlikçilik baylıqının çekiniş astılıdıldı. Ətvarlıq tür topi mokum buluş asasıdı köpəytilüdü. Birlikçilikni idare kılış iktidarı körnerlik küçe etilip, deniz okyan birlikçilik kemilerinin bir qatar işlep çıkılış vaziyeti mukum kılındı.

Küzgü buğdayını terişke mas kelişmezgiledeki yezi egelik avarayı görsetküçi ve Şincan'ın 9. ay küz pəsildeki kelimat yüzlenişini aldın mülçerleşke asaslanğanda 2026 yılı bütün Şincan'da köp kısım küzgü buğdayını terişke mas keledigan mezgil adetki yıllardaki yakınlaşırken. Bunun içinde çöçek, dörbilcin oymalıqı, Sancı Oblastı'nın şarkı kısmında 9. ayının otturlarda Sancı Oblastı'nın şarkı kısmından başka Şimali Şincan'ın Tianşan boyudaki başka buğday işlep çıkırış rayonlarda 9. ayının ahırda. İli Deryası Vadisi, Bayanguylun Oblastı'daki buğday işlep çıkırış rayonları, Aksu Ulayeti'nin köp kısım buğday işlep çıkırış rayonları,

Hürmetli radyo anlıkçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programması bu yeçanla çıperduk. Anlıklarına rahmet. Etki Munbet Tuprak programımızda Tehimu Esil mezmunlar huzurunlarda buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 15. günü, Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Reis Xi Jinping'in Hindistan'a berip kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kıdımlık uçuruşuğu katnışı toluk muvaffakiyetlik boldu. 15-ci 5 yıl mezgilde devletimiz sağlamlıqını aldın qorungu koyuş strategiyesini yolu koyup, tuğutunu kollaydıgan dostanı muayetini yanımı ilgirligen halda yaratıdı. Köp tarmaq maslaşıp, otra kiçi karhanılanın pul qaytırış qiyin boluş meselesini tüzeşke küş çıxardı. Gouyen, Jungo Kemisazlıq Guruhi, Qingdao Beihai Kemisazlıq Çeklik Çirkitide yüzbergen 10-cı sentabr eğir ot apti hadiyesini derece örlap tekşürdü. Soda ministerliği Katarlıq 8 tarmaq əhli öy lazım ətlikleri istimalini ilgiri sürüşe qıda laya ilan qıldı. İran Hormuz Boğuzi qamal qılındı, həm də əhli kontrol halıdı da dedi. Birleşken Devletler Təşkilatının İran məsələsini müstəqil təkşürüş ömüki Amerika bilən İsrailiyyini xalqara qanunluğu riayı qılışqı dəvət qıldı. Örmətlik radiyanlıq uçala tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. 9-cı ayının 12-ci günüdün 13-cü günü geçe devlet reisi Xi Jinping təklifke binaen Hindistan'a berip, kesek altın devletleri rehberlerinin 18-ci qetimli kuşuruşuğa katnaştı. Bu qetimki ziyaret 15-ci 5 yılının başlanış yılı da yer şarının cənubidiki devletlerge yüzlengen bir qetimlik muhim diplomatiya hərkiti bulup, çoğun kesek altın hemkarlıqının yukur süpetlik terakiyatıga yetekçilik kılış. Yer şarının cənubinin birleşip özünü küçeytişige türtke boluşta strategiyelik əhmiyetkige. Yeni Dehli'da 24 saatki yetmigen vaqtta Reis Xi Jinping 10 meydanğı yıkın paliyetki katnaşdı. Kesek altın devletleri rehberleri bilen terakiyat çoğun planı üstüde ortak kengişip, əmkarlıqnın yeni sayıpsini ortak planladı. Hindistan zonlisi Modi bilen çoğunkur söhbetleşip, Jungo Hindistan münasibeti üçün rol tutup nişan körüstüp bədi. Devlet işçi sırtıdaki ammavi pikir bunun yüksek dikkat kılıp, kesek altın devletleri dikkatini terakkiyat karalmasını merkezleştirip, emeli hemkarlıkını ilgiri sürüp, köptürepçilikti çıntırıp, dünyavi idare kılışını mükemmelleştirip, dünyavi hırslığa takabül durup, Yer şarının cənubinin ortak tonuşunu yenimi mücessemləb, küşlük kesek altın sadasını çıxardı, dəbqarıdı. Jungo Hindistan rəhbərlərinin uda 3 yıl iki tərəflik uçuruşu, rayonunu muqimlaşdırış, umumiyyətki təsir körüstüşdə mühim əhmiyyət giyə. Bu qitimki ziyaret əmili yuqur ünümlük, orna toğra nədidisi mol bolub, 3 strategiyelik nişan işqaşırıldı. Birinci, kesek altın devletleri hemkarlıkının ünümü aşırıldı. Uçuk sığdırışcan bolğan, hemkarlışıp tən paydı alıdıgan kesek altın royunun yetekçiliki de, kesek altın devletleri her tərəflime köp katlamlıq hemkarlık ramkısını şekillendirip, ismi cismiga layık yer şarının cənubidiki birinci çası səp, cənub-cənub hemkarlıkının aldın küsüpsüğü aylandı. Yeni tarihi başlanmada yer şarının cənubidiki devletlerinin samimi arzusu aldı da, Reis Xi Jinping kesek altın devletlerinin yenilik yaratış terakiyatını ilgiri sürüştü ki, avangardladın. Tınışlık, mukimlikini koğdaştı ki, avangardladın. Medenilikte öz ara örnek ilişka türtki boluştu ki, avangardladın. Dünyavi idare kılışını ıslak kılış ve mükemmelleştiriştiki avantgardların buluşunu otturgu koyup, kesek

Hürmet radyo anlıkçıla. Yemen hükümet armiyasının komandiri 9. ayının 10. günü mandak dedi. Yemen'in garbi canıbıdaki Taiz ölküsüdeki stratejilik muhim cayı. Kızıl Deniz Port şehri Moha şu günü Kusey Kurallıkları tarafından işgal kılındı. Yemen'deki Kusey Kurallıkları yakından buyan Saudi Arabistan rehberlikideki Birleşme Armiye ve Yemen hükümet armiyası bilen Yemen'deki nurgun urus sepede yetişti. Hem de Saudi Arabistan'a hücum kıldı. Yemen vaziyeti de zor davalguş görüldü. Tahlilçiler mundaq dep qardı. 2022 yılındaki uruş toxtatış kelişimi Yemen'nin ichki ziddiyetini hal kılalmadı. Bu devletin ichki küseleş turmasındaki özgürüş hem de Amerika bilen İran urushi Yemen'deki uruş otunun kaydı yenişideki asaslıq sebep. Bu kitim tokunuş devamlı keskinleşse, Otur Şarık rayonunun kalay mıkançılıkıdaki iğırlaştırıcı bulup kalıdı. Tokunuşun derecesi tez süratli östü. Bu kitim ki Yemen tokunuşu 7. ayının otturları da başlandı. 7. ayının 13. günü Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ını mezkur kurallıkla kontrol kılıvatkan Sana halkara aerodromuğa hava hücumu kıldı dep ayıpladı. Hem de Saudi Arabistan'ının janıbığa başkurulduğan bomba koyup berip 3 aldı. Bunun bilen Kusey kurallıkları bilen Saudi Arabistan'ı arsıdaki 4 yıldın artık devamlaşkan nisbi tınıç vaziyet bozup taşlandı. Şunun dinkin Kusey kurallıkları Saudi Arabistan'ı kollaydıgan Yemen hükümet armiyası bilen Köp kıytım uruş kıldı. Hem de Saudi Arabistan'ının soda parahotları ve herbi energiye esleyelerge köp kıytım ucum kıldı. Saudi Arabistan'ı mı Kusey kurallıklarının nişallarına köp kıytım hava ucumu kozgıdı. 9. ay kırgendim buyan tokunuş nurgun seplerde evcige çıktı. Kusey kurallıklarının Saudi Arabistan'ı zerbe beriş dairesi körünerlik kenaydı. Kusey Kurallıkları 9. ayının 8. günü Saudi Arabistan'ının yakında Yemen'deki herbi hareketine inkas kaytırışını bağını kılıp, Saudi Arabistan'ının cenubideki herbi ve neft esleyelerge kengkülemlik başkurulduğan bomba ve kuşkutsuz ayrıpılan hücumu kozgıdı. Saudi Arabistan'ı yetekçilikideki köp devlet birleşme armiyesi Ebha,

Жазан, Нәжіран қатарлық шәәрләдікі қалық вә ұқтысат әсләлерінің ұжымғы ұшырғалықыны. Аялла вә балыланы өз ішіге алған 73 адамның ярланғалықыны жәзімләштірді. 9-ci ayının 9-cu günü Köp Dövlət Birləşmə Armiyası yeni mındaq deydi. Qusay qurallıqları şu günü ballistik başqurulduğan bomba və uçqıçsız ayrıplan bilən Səudi Ərəbistanının Xamis Muşaid, Əbha, Cazan qatarlıq nurğun şəhərlərgə hücum qozğıdı. Yeni bir tərəfdən bunundan ilgiri uzundan buyan pasipalət turup gelgən Yemen hökumət armiyası Yakında Nurgun rayonlarda Kusey kurallıkları hücum kılıp, müdafiyeden hücum kıyıttı. Yemen hükümet armiyası ve Kusey kurallıkları erbabının kabirge karganda, Yemen hükümet armiyası yakında Cof, Taiz Katarlık yönelişlerge hücum kılıp, Kusey kurallıkları kontrollüğü dike rayonlarga ilgirlemekçi bolgan. Yemen Devlet Müdafiye Ministerliğinin Maum Ministeri Samir Sabri, 9-cu ayının 7-cü günü Yemen hükümetinin Kusey kurallıklarının koludun paytaxt Sana'nı qaytırvelişini karar kılgallıkını aşkarı cakar dedi. Küsseliş turmusu da özgürüş boldi. Yemen'deki kalay mıkançılıkların davamlışı vatkınıga uzun boldi. 2014-cü ile Kusey kurallıkları Sana'nı tartıp aldı. Yemen hükümeti Canıptiki adın şehirge köçüşke mecbur boldi. 2015-ci ili Saudi Arabistan'ı başçılıkıdaki Köp Devlet Birleşme Armiyası Yemen tokunuşuğa arlaşıp, Yemen hükümetinin Kusey kurallıklarına zerbe berişini kolladı. 2022-ci ili 4-ci ayda Kusey kurallıkları bilen Yemen hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yaraştırışı bilen uruş toxtatış kelişimi imzaladı. Şunundan keyin uruş toxtatış halatı asasi cihetini saklap kelindi. Yemen'de Kusey kurallıkları şimaldaki köp kısım caylarını kontrol kılış. Yemen hükümeti cenubi kısım bilen şerq kısımını kontrol kılış tek, cenub bilen şimalını ayırıp idare kılış vaziyeti şekillendi. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Yemen'de bu qetimki uruş otunun qaytı yenişi, mahiyette 2022-ci ildeki uruş toxtatış kelişiminin Yemen'nin işki ziddiyetini hal kılmağallıkıdın bolgan. Bu, devletini kim kontrol kılış, maliye baylıkını kim ilgileş, hem de siyasi hukukunu kandak taksimleş katarlık, yadroluk meselelerini öz işçi galudu. Ziddiyetinin muşu vakit partilişi, Yemen'deki erkayıs kuruklarının küsseliş turmusu da özgürüş bolgallıkının neticesi. Yemen'deki kusey kurallıklarına karşı küşle, Yemen hükümetinin başkayına, Ərəb Birləşmi Xəlifəliki qollaydıqan Cənib Ütkünç Komiteti, Yemennin sabıq zuntunu Salihnin ciyəni, Tarık Salih rəhbərlikidiki Milli Qarşıq Körüstüş Küçü Təşkilatı Qatarlıq başqı küşlərini mi öz işçi qalıdı. Uzundun buyan bu küşlə, həm də Yemen hükümeti otursa da həmkarlıq mı, ıxtılap mı bolub gəldi. Bu, Kusey kurallıqlarına bolğan besimini tarqaqlaşdırdı. Lekin muşundaq əhvalda yakındın buyan özgürüş boldi. Saudi Arabistanı bilen Ərəb Birləşmi Xəlifəliki otursudiki ziddiyetinin keskillişi gəgişib, Saudi Arabistanı bultur yıl ahırda Ərəb Birləşmi Xəlifəlikidin Yemen'din əskər çekindirişini tələb qıldı. Ərəb Birləşmi Xəlifəliki qollaydıgan küşlərinin təsir küşü acizlidi. Şunu bilen bir vaqtta Saudi Arabistanı Yemen hükümeti ve yerlik erbi küşlerini tertip selişini küçe itti. Eslide Ərəb Birleşme Xəlifəlikinin kolluşuğu erişken bir kısım küşler, Saudi Arabistan'ı yetekçilik edeki bexaterlik sistemisiga tedirici kirdi. Bu yılının 5'i da Yemen hükümet armiyası Saudi Arabistan'ının avadın yardım berişi arkası da Cənib Ütkünç Komitetinin koludun kən zımını tartıp ilip, Əmili küçü və cəngivarlıqı zor dərcədə açdı. Bulanın həmisi Kusey kurallıqları düşkəlgən besimini zor dərcədə aşırdı. Təhlilçilə mundaq dəb görsətdi. Kusey kurallıqları sana və şimaldiki rayullarını kontrol qılıb, taşqi qatnaş və iqtisadi alaqını kəngəyitişini.

Kıdırlık Dostlar programımızın davamlaştırmamızı anlamadık. Kıdırlık Sənət Səhnisi programımızı. Programımızda her millet halkının adırı nakış müzikleri uzunlarda bulunmaktadır. Hem de Kazakçı nakışlarının Akınç Kız namlı nakışını köyü aramanlığa sunumuz.

Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir giriş yer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalgının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit alaysız. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kod sirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı tabiatı boysunu 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradosluq aylanma körüş dairisi bar. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Kadirlik Dostlar programımızın daha baştan canla batkınla sanat sahnesi programısı. Hem de dünyadaki en çıraylık gül namlık nakşini köngül aramınlağı sunumuz.

Kıdırlı dostlar, Alavat Kralı Sənət Səhnisi programımızı, programımızın tanımlaştırması. Hem de Kazakçı Nakşıların Kol Yağlıq namlıq Nakşı'nın huzurunu ağır sunumuz.

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetli radyo yanlıqçılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasığı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızı Bahar namlıq naqşının yeqimliq küyler bilen başlayımız, qinamsa Bahar Alğaysılar.

0: edildi. Hem altın kadimi kutsuda diklamasiya kuyşen şeklede kanat yaydırılıp, kitap okuş hedini meriniyet sayat körünüşüge sığındırış ilgiri sürüldü.
1: Abdunum rayon derecilik vatanperverlik terbiye bazısı, Gıdın abidisi. Bu yıl kırgendim bu yan 80 bin adam kıtımdın artık sayahatçını kütüb aldı. Gıdın abidisi, İli Kazak Abdunum Oblastı Mongol Küre Nahiye Bazırının gharbiye 60 neç kilometre kilidigan Gıdın tiğiği caylaşkan. Gıdın abidisi, Çelong'nın 20. yıldaki Gıdın tiğiği zor galbisini hatırlaş üçün tiklengen bulup, Çın sulalısı khani Çelong abidi xetini öz kolu bilen yazgan. Bu jang, Çın sulalısının Jungar topulığını tinçtişideki açkışlık jang. 1974 yılı Gıdın abidisi Abdunum rayon derecilik noktalı koğduldugan medeniyet yadıkarlığı oranı qatarıqı kırgızılgın. 2001 yılı Gowyan tarpıdın memleket boyunca noktalı koğduldugan medeniyet yadıkarlığı oranı kılıp ilan kılıngan. 2008 yılı Abdunum rayon derecilik vatanperverlik terbiyesi bazısı bulup bahalangan.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 6 kW 半新疆。Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Karamay Yeşil Sallık Məlumat Mərkəzinin suyuqluq bilan sovutuş, ısıqlıq tarıqtış yeni texnikisini tanıştırırız. Karamay Karbon ve Torp Hän Texniki Çeklik Şirketinin suyuqluq bilan sovutuş kurulmasını tədqiq qilib etiş təcrübəxanasıda. Baş direktor Wang Tao kurulmadaki süzük suyuqluqni körüstüp turup ziyaret qılığılı kelgen muhbirge tanıştırıp mındaq dedi. Bu su emez. Biz Jungo Nefit Tabii Gaz Guruhi Pay Çeklik Şirketi, Karamay Neft Kimya Çeklik Mesuliyet Şirketi bilen öz yerimizdeki Ali Dercilik Akmaydın paydalanıp tədqiq qilib açqan mulazimetir sovutuş suyuqluqi. Bu tok ötkizmeyi ısıklıkını yukarı önümde tarıkta alaydı.
1: Karamay, Karbon ve Tor Pentekniki Çeklik Şirketi Şencan'daki tüncü toluk tahtılık suyukluk bilen soğutup ısıklık tarıkçı sistemiz kullanılan çoğun tüpteki Yeşil Sallık Məlumat Mərkəzi Ticaret Karxanası bulup o turuşluk Karamay Bulut Hesaplaş Kesipler Bağcı rayonunun növetteki hesaplaş küçük ölümü 20,000 pidin açtı. Kompüterinin leylimi çekitlik hesaplaş iktidarını ölçeydiğen bu ölçemlik birlik şu cayının hesaplaş küçünün tez sürette örlügelikini bivasta eks ettirip berdi. Hesaplaş küçüğe kanç küçlük bolsa, mulazimetleri asıl kılgan ısıklık miktarımı şünç çoğun boludu. Isıklık tarıkıtış şu sebeplik Sağlık Məlumat Mərkəzinin muqum yürüyüşüdeki açkıçka aylanğan. Ənənvi Sağlık Məlumat Mərkəzi de asas

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdülkerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şirting abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu için anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda Medeniyet ve Sayahat Ministerliği muzeydeki saklanma boyumlarını başkuruş çağrısını ilan kıldı. Ürümçi şehrinin 2026 yıllık Tuncu Türküm'deki işsizlik sığırtısı hakkını iş oranını mukumlaştırış boyunca kaydırış meblağı tarqıtıldı diyen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sayfamızda ermek hayvallarını bakkısı kelsala bakkılı bulmaydı. Kanunsuz etvarlık yavayı hayvanatla sorusu bilen şugullansa, kanda kanuni akıbetini üstüge alıdu degen mezmunda sözlep birimiz.
3: Amma üçün əməli işqilip beri sayıbımızda, rakamlik tüzeş tosuq noxtini buzup taşlaşqı küş koşdi. Barkül nahiyyası, asasi katlamdiki zidiyetlerini halkılış yeni bazısı bərpa kıldı degen mezmun diktanladı boludu.
2: Әмді диқтыңа бүгінгі қанун сізге әмрах программымыздың тәпсілі мәзмұлларды болсын.
3: Қанун қаварлары.
2: Muzeydeki saklanma boyumlarının başkuruş hizmetini yenime küçeytip, muzeyinin yukarı süpetlik terakkat ihtiyacını maslaşıp, saklanma boyumlarının başkuruşunu kalıplaştırış ve inçkileştiriş seviyesini östürüş üçün Medeniyet ve Sayahat Ministerliği Medeniyet Yadikarlıklarını Koğdaş Kanunu'nun en yeni talepigi asasen hizmet emeliyeti birleştirip, əslideki Medeniyet Ministerliği 1986 yılı ilan kılgan muzeydeki saklanma boyumlarının başkuruş çağrısına özgert şikir gözüp, muzeydeki saklanma boyumlarının başkuruş çağrısını ilan kıldı.
3: Çare cemiyi 6 bab 63 madde bulup, umumi prensip, saklanma boyumlarını asasi başkuruş, saklanma boyum ambarını başkuruş, saklanma boyumlarını koğdaş ve onundan paydalanış, kanun cevapkarlığı, koşumcu prensip katarlıklarına bölünüdü. 2026 yılı 11 ayının 1 günüden başlap yolga koyuludu. Medeniyet ve Sayahat Ministerliğinin alaqadar mesulü tonuşturup mundaq dedi. Çarının asaslıq özgertiş kirgüzülgen mezmuni tövendikilerini öz işçige alıdı. Birinci, saklanma boyumlarının iniklimisini aydınlaştırış hem de kanun nizamlarına asasen muzey ilim sahası tətqiqatı ve muzey əməliyetliği birleştirip saklanma boyumlarını başkuruşunun umumi kategoriyasını bekitiş. İkinci, saklanma boyumlarını başkuruşunun asasi ramkısını rədləb, törlü konkret kəsiblərini saklanma boyumlarını asasi başkuruş, saklanma boyumla ambarını başkuruş, saklanma boyumlarını qoğdaş və onundan paydalanışdan ibarət 3 çoğun kəsbi sahəgi birləşdirib, hər qaysi kəsbi sahələnin başkuruş nişanı, yadroluq vəzifisi və tərtib təlibini eniq bəlgiləş. Üçüncü, saklanma boyumlarını başkuruş asasi prensipini ixtimlab şekillendirip, muzeydik

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu kıtınki Dilo ve Kanun sahipimizde ermek hayvanlarının bakısı kelsiyle bakılı bulmaydı. Kanunsız etvarlık yavayı hayvanatla sorusu bilen şugullansa kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı digen mezmunda sözlep yerimiz. Ermek hayvanlarının bakısı kelsiyle bakılı bulmaydı. Kanunsız etvarlık yavayı hayvanatla sorusu bilen şugullansa kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı. Nurgun kişi galeyte ermek hayvanlarının bekşini yakış gördü. Lekin devlet kogdaydıgan yavayı hayvanatlarını kanunsuz setiviliş, setiş, adetki soğudu bulmasın belki kanunun kızıl sızgıgı çekilidigan kılmış. Tövendeki dil o misalıga birlikte dikkat kılaylı.
2: 8 ayının 11 günü muhit baylıqı ve yemeklik doğru cinayetini taqiqlash şöbe idarısının kollışı bilen Ürümçi şehri yukarı yeni teknikliğe kesipler tarakiyat rayonluk yeni şehir rayonu şöbe idarisi muhit baylıqı ve yemeklik doğru cinayetin taqiqlash çoğun ətirdi. Dövlet qoğdaydıgan yavayı hayvallarını kanunsuz setiş cinayet yipkuçini tezdim bekitip, diyaloğa çetişlik kişi ve yavayı hayvallarının nagi ketkerlikini bütün küçü bilen sürüştürdü. Saqçılarının təkşürüb eniqləşcə, şəhər ahalısı Şən Ekiz 2019-cı il 3-cü ayda ərmək hayvalla bazarıdın küllük suman pöpük başlıq şatot seti bilib, uzun məzgil öyüdə öz aldığı baqqan. Bu il 7-cü ayda Şən Ekiz bu şatot denin dövlət noxtılı qoğdaydıqan yavayı hayvan işgəllikini bilib durub, yanıla tələy sınaç peskikisi bulub, 20 yüyərlik baxada setiş uçurunu elan qılıb, soda da payda elişqi urungan. Kəsbi aparatlar baxalaşı arqılıq deloğu çetişli quşunun həqiqətən dövlət ikinci dərəcəli qoğdaydıqan hayvan küllük zamanını pöpük başlıq şatot işgəllikini iniqlıqan. Şanekiz, yokuluş gırdabığı berip kalan ətivarlıq yavayı hayvallarını kanunsuz setiş cinayi paketini aynan ıxrar kıldı. Növette sakçıla, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin cinayi işlak kanununun 341. maddesinin 1. tarmıqıga asasen ətivarlıq yokuluş gırdabığı berip kalan yavayı hayvallara ziyan yetküzüş cinayeti bilen dilo etip taqıqlıdı. Diloğu çetişlik şatut, Sanca Oblaslıq Yavayı Hayvallarını Kutquzuş Mərkizinin başkuruşuğa ötküzüp berildi. Dilo yanımı ilgirligen halda taqiqlanıp becirli batıdı.
1: Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin cinayi işler kanununun 341. maddesinin 1. tarmıqıdaki belgelemege asasen devlet noktalı qoğdaydıgan ətvarlıq, yokuluş gırdabıgı berip kalan yavayı hayvanatla ve onun məhsulatlarını kanunsuz olup tutkan, öltürgen, setip alğan, toşuğan, satqallağa 5 yıldan tövən müddetlik qamaq cazası, ya ki tutup durup əmgekli seliş cazası berildi. Qoşimça cərimanı qoyuludu. Kılmışı eğir bolğallığa 5 yıldın yukarı, 10 yıldın tövən müddetli qamaq cazası berildi. Qoşumça cərimanı qoyuludu. Kılmışı pəvqolladı eğir bolğallığa 10 yıldın yukarı müddetli qamaq cazası berildi. Qoşumça cərimanı qoyuş cazası, ya ki mal mülüknün musadır qılış cazası berildi. Sakçılar kən amının yavayı hayvanatların qoğdaş kanun nizamlarına anlıq rayı qılıp, qəleyti nərislərini oğulaş, ərmək hayvanlarının beqiş psixikisini çörüb taşlap, ekologiya bixətərlikini təşəbbüskarlıqla qoğduşunu ümit qılıdqalıqını əskərtdi. Əgər yavayı hayvanatlarını kanunsuz oğulaş, soğduğlu şişki dair yip uçunu bayqısınız, vaxtıda qun ən orqınıqı paş qılın. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu eçildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığın kanun məsləriniz bolsa, Solution abonuncular terminalını düşürüp, programıda hem türkü bulup söz kaldırsınız boludu. Programının teximi köp isil məzmulları Solution abonuncular terminalıda.
2: Kanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir feriş yer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetmen şaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
1: Huaçengfei 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketinin mahsulatı. Öpke adem bedinde hava aylandırılan mühim aza. Öpkini yakşı asırsanız nefsiniz ravan, teniniz sağlam olurdu. Bu mahsulatka ademge, üşkat, cüzü posti, pinne, ürek meğzi, şakakol, yonçınsa katarlık hem doğra hem yemekli kılındığı materyallar hem eşya kılıngan. Öpkini uzıklandırıp nefesini tanşaydı. Konfiyan şirketinin fupinzi, beyçankan, goşu, linci katarlık mahsulatları heridalanın itiraf kılışı erişti. Konfiyan şirketinin arkaysı vilayet naya şehirlerde emeli dükkanı bak. Kuş haber. Konfiyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 16. günü Baynaya Katnaşöli Şarkı Körük Mahallesi 12. bina 105. numar Kanfuyan Mahsulatlarının Mahsul Seçiş Dükkanında 9. ayının 17. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar Kanfuyan Mahsulatlarının Mahsul Seçiş Dükkanında Heridalağa 100 tıranı meslet verdi. Şunun bilen birge bir kısım mahsulatlarının birini seti basa birini soğukat kılış pahaliyeti ötküzdü. Şu günü dükkanı kegen Heridala mukapatlık pahaliyet katlaşıp kütülmügen kuşallık erişe alaydı. Konu Herida yeni Heridan başlap dükkanı kese mukapat verildi. Mesle Soraç Kızıklıyın'a telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan. Huaçengfei 23 yıllık konu karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatı. Öpke adem bedinde hava aylandırılan mühim aza. Öpkini yakşı asırsanız nefsiniz ravan, teniniz sağlam olurdu. Bu mahsulatka ademge, üşkat, cüzü posti, pinne, ürek meğzi, şakakol, yonçınsa katarlık hem doğra hem yemekli kılındığı materyallar hem eşya kılıngan. Öpkini uzıklandırıp nefesini tanşaydı. Kanfuyan şirketinin fupinzi, beyçankan, goşu, linci katarlık mahsulatları heridalanın itiraf kılışı erişti. Kanfuyan şirketinin arkaysı vilayet naya şehirlerde emeli dükkanı bak. Kuş haber. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 16. günü Baynaya Katnaşöli Şarkı Körük Mahallesi 12. bina 105. numar Kanfuyan Mahsulatlarının Mahsul Seçiş Dükkanında 9. ayının 17. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar Kanfuyan Mahsulatlarının Mahsul Seçiş Dükkanında Heridalağa 100 tıranı meslet verdi. Şunun bilen birge bir kısım mahsulatlarının birini seti basa birini soğukat kılış pahaliyeti ötküzdü. Şu günü dükkanı kegen Heridala mukapatlık pahaliyet katlaşıp kütülmügen kuşallık erişe alaydı. Konu Herida yeni Heridan başlap dükkanı kese mukapat verildi. Mesle Soraç Kızıklıyın'a telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan. Huaçengfei 23 yıllık konu karxana Kanfuyan şirketinin mahsulatı. Öpke adem bedinde hava aylandırılan mühim aza. Öpkini yakşı asırsanız nefsiniz ravan, teniniz sağlam olurdu. Bu mahsulatka ademge, üşkat, cüzü posti, pinne, ürek meğzi, şakakol, yonçınsa katarlık hem doğra hem yemekli kılındığı materyallar hem eşya kılıngan. Öpkini uzıklandırıp nefesini tanşaydı. Kanfuyan şirketinin fupinzi, beyçankan, goşu, linci katarlık mahsulatları heridalanın itiraf kılışı erişti. Kanfuyan şirketinin arkaysı vilayet naya şehirlerde emeli dükkanı bak. Kuş haber. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 9. ayının 16. günü Baynaya Katnaşöli Şarkı Körük Mahallesi 12. bina 105. numar Kanfuyan Mahsulatlarının Mahsul Seçiş Dükkanında 9. ayının 17. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar Kanfuyan Mahsulatlarının Mahsul Seçiş Dükkanında Heridalağa 100 tıranı meslet verdi. Şunun bilen birge bir kısım mahsulatlarının birini seti basa birini soğukat kılış pahaliyeti ötküzdü. Şu günü dükkanı kegen Heridala mukapatlık pahaliyet katlaşıp kütülmügen kuşallık erişe alaydı. Konu Herida yeni Heridan başlap dükkanı kese mukapat verildi. Mesle Soraç Kızıklıyın'a telefon numarı 400-666-1185. Sağlam bolaydısınız Kanfuyan şirketinin mahsulatlarını tallan.
0: Bir xeriş yarmı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen Kutsiriki Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mədlik sinini bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilindan Tianşan 1. numarlıq turalgısıriki otur hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy setiliş köğününüzdü gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əsgər tutur.
3: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit getirdin?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bulaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde rakamlık tüzeş tosuk nuhtunu buzup taşlaşkı küç koştu. Barkel nayesi asası katlamdaki zidiyetlerini halkılış yeni bazısı berpa kıldı digen mezmun diktinladı bulundu. Yakında 30 neçi işlemçi Barkel Kazak Atunum nayelik her tarafımı tüzeş merkezide rayon halkıgan maceralarını tevallik boyunca bekitiş işlerini onuşluk becerip ahırlaştırdı. 8-ci ayının 31-ci günü köplügen işlemçiga çetişlik rayon halkıp işlemçilik kılıç toxtamını ada kılıçının başkuruş təvəliki talaş tartışı aldı da. Barkel nayelik her tarafımı tüzeş merkezi rəqəmləşdirib idari kılıç əvzəllikigi tayınıp 2 saatki yetmegen vaxt işi de rayon nahiye halkıp kengişiş, hukuk məsuliyetini bekitiş, işini rətləşini tamamlap sallıq məlumatını köp qatırtış, amını az qatırtışını həqiqi işe aşırıp, asasi katlamdaki zidiyetlerini hal kılışını hem süratke hem ılıklıkı iyi kıldı.
0: Bu kıtım başka caydaki işçi işletkücü taraf 30 netçi işlemcini işleşke kabul kılgan bulup 8. ayının 5'inden türü bölümüge yetip gelgenden keyin uzak müddet kılıdgan işi bulmağışka işe dahli yetiş, katnaş, turup geliş katarlıq ixtisadi ziyallarını keltürüp çıkardı. Bunundan ilgiri alaqadar tarmaqlar dastlabki qadamda hüküm çıxırıb, bu işlemçilik qilish macerası toxtamını ada qilish təvəliki Barkel nahiyəsigi təvə dəb qarğan idi. 8-ci ayının 30-cu günü işlemçilə Barkel nahiyəlik hər tərəfləmi tüzəş mərkəzigə kilib, məsəlini inkas qıldı.
1: Barkel nayelik her tarafımı tüzeş merkezi bu dilonu kabul kılgan nekin, her tarafımı tüzeşten sınlık uluniş torunun körgülü boludugan emeli vakitçallık rayon halkış özellikini cari kıldırıp, 3 ay birleşip hareketlenip kengiş işini teşebbüs kılıp, torda arı tövrük nahiyesi ve numbazarlık her tarafımı tüzeş merkezi bile ala kılışıp, yıraktın hüküm kılış yığın meydanı kurup, halkılık kuçur amillerini birbirlep girerleşme tekşürüp birlikte hüküm kıldı. Bütün musabıda başka caygı katırmaslık, kağız yüzü de aylandırıp yürmeslik, katlamı katlamı udullaştırış bulmasını işe aşırıp, rayon halkıgan maceralarını bir taraf kılıçdaki tertibi mürekkep, ünümü töven, hukuk mesuliyeti mucumel buluştaki tüzeştiki kemçüklüklerini üzül kesil hal kıldı.
0: Barkel nahiyelik her taraflımı tüzeş merkezinden mesuli yanlı mundaq donuşturdu. İlgiri rayon nahiye halkıp, təvəlik cayını təkşürüp eniqlaş, məsuliyyətini bekitişdə pəqət telefon arqılıq pikiri almaşdırış, yazma xətçək əvətdiş, tor sırtıda ziyarət qılışqı tayin atdı. Tərtib uzun, vaqt köp getətdi. Bugünkü kündə sıllıq olunuş torğı tayinib, nurğun cayla mas qədəmdik

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلشنی قنات یایدورایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde tordaşlarının sınlık paş kılışı bilen Fukan Şehirlik Kuan İdarisi kanunsuz özgertip kuraştırılgan 5 abdumumunu tekşürüp kolgu çürüdü degen mezmunu anlayısla. Yakında Fukan Şehirlik Kuan İdarisi tordaşlarının Fukan Şehri Fuşi Sanayet Bağcı rayonunda özgertip kuraştırılgan 5 abdumumunun uçkandak heydeli vatkalıkı toğrısıdaki paş kılış malumatını tapşırıp aldı. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin Fukan shahri kuman idorasi Shuimogo yezilik saqchixona tartib o'tir atrofining saqchilari tez harakatga kelib, sindiki avtomobil nomer taxtasiga asosan bir-birlab selishtirib bekitib, 5 avtomobil egasini qonun bo'yicha Shuimogo yezilik saqchixona Fushi sanoat rayoni saqchi ishlari ishxonasiga chaqirtib, tekshirishni qabul qildirdi.
0: Tekşürüş arqılıq saqçılar deloğu çetişlik özgertip qoraştırılgan 5 avtomobilni kanun boyunca tekşürüp kolgu çürüp kanunga xilaplık kılgan alaqdar kişilerge kanun boyunca ceza berdi. Hem de alaqdarlarni avtomobilni əsildiki zavut halitigi qaytırıp yol qatnaş bexatarligi yoşurun xavpini tügütüşkü boyredi. İgilinişçe Fukan Şehirlik Kuan İdarisinin 4. kararlıq, siz paş kılsınız, mən tekşürüp bir taraf kılımən, məxsus tekşürüp bir taraf kılış hərkiti elib berilip etibdu. Bu idarının məsuli mundaq dedi. Avtomobilni kanunsız özgertip quraşdırış, uşqanda xeydeş qatarlıq, qatnaş kanunuğa qılap kılmışlarını qatlıq tekşürüp bir taraf kılış halatını sıcıl saxlayımız. Kəng şəhəri ahallarının paal nazarat kılıp paş kılışını karşı alımız.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, MD Avtonom rayonidagi 16 shaharning havo raydi ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 19 dan 30 Selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq, temperatura 14 dan 29 Selsiya gradusgacha. Chochakda havo ochiq, temperatura 12 dan 29 Selsiya gradusgacha. Oljada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14 dan 32 Selsiya gradusgacha. Bortlada hava ochiq, temperatura 14 dan 32 Selsiya gradusgacha. Qarmayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21 dan 33 Selsiya gradusgacha. Qo'ytinda hava ochiq, temperatura 16 dan 33 Selsiya gradusgacha. Shehanzada hava ochiq, temperatura 15 dan 33 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 19 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 14 dan 33 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutliq, temperatura 25 dan 37 Selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 32 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutliq, temperatura 13 dan 30 Selsiya gradusgacha. Atışda hava bulutliq, temperatura 15 dan 28 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutliq, temperatura 15 dan 29 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 30 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 19 dan 30 Selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi.
2: Urbatlik radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tushibdi. Texmi ko'p mazmunlarni slow shooting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib anglig'ining rahmat.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Aban nahiyesi Köl Bayı Pazarının ahalisi Liu Jie mundaq dedi. İşik altıda da kauçuk otunu yığışkı katnış alayımız. Her günü xeyli yakşı kırım kıl alayımız. Hem ailemizdikilerinin ağladın xəbər ala alayımız. Hem ailemizden kırımını aşura alayımız. Biz bu özgüce ziraatını terişini nahiyeti kollayımız.
1: Кейінгі қадамды Қаба Найысы Шинжан Езгілік Пәлілер Академиясы білен болған техника әмкарлықын сізілі күчейтіп, каучук отыны сынақ қылып үлгі көрістішке тайынып, бән тәтқиқат қошылған дейқан айлесі тәрәқиян әндейсі үстеді іздініп, өзгетсіз зірая тарихчылықы арқылық амының күрімні ашырыш олырыны кеңайтып, Қаба Найысы езі егілікінің юқұрс бәтлік тәрәқиятыға еңі қуәт қошыды.
0: Şinjan Yezi İgilik Pəllər Akademiyası Ziraət Tədqiqat Orni Kauçuk Oti Temi Qrupsının əzası Wang Weiping mundaq dedi. Qaba nahiyyəsinin kilimat şəraiti kauçuk otunun ösüşüge mas kilidu. Bu qetim 60 mu dərəcə təcrübə etizinin umumi ösüş əhvali yaxşı bulub, usuli közligən nişanğı yetdi. Biz etiz sallıq məlumatlarını toplaşnı sicil yaxşı işləb, östürüş texnikisini üzlüksiz əlalaşdırıb, kauçuk otunu yerlikləşdirib, teriş əndisi üstüdə yenimu izlinib, tırışıb, bən tətqiqat təcrübə nəticələrini xəlqini beytib, kentini gülləndirişdiki özgücə kəsibki oylandırıb, yezi kent kəsiblərinin tərəqiyyatıqa küçük qoşumuz.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperaturluk su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqş üyde terlik de çiniqsünüz. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pəvkulada 5-ci evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq kılıp işitdəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısıriki otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık var mı?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
6: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakışık.
7: Dikkat kıl.
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
5: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısına anlık rayı kılın.
8: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıqçıla bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sayfımızı Korul şəhərinin yeni şəhəri yesiq verib bir top yeni dehqanlar bilan tanışımız.
2: Korul şəhərinin yeni şəhəri yesisi də mündəq bir top yeni dehqanlar var. Olar otoğuşuna taşlap, yan telefondan ibaret bu yeni dehkancılık sayımını koluğu elip, etizdeki parnekini bevastı körstiş öyüge aylandırdı. Bir yan telefon bir tor simi, yezi ilgilik məksulatları işlep çıkarılgan caydın bazargıcı bolgan bulut terminali yolunu tutaştırdı.
1: Şehirdeki güldükündün yezi kentki parniklargıca yeni şehir yezisi Xiaoyu güldükünün mesuli Wang Chiyoyu bir yan telefon bilen yezgilik bulut iqtisadını tutaştırdı. Wang Chiyoyu yan telefon trikini yakşı caylaştırıp şu kündeki bevası körüstüşünü başladı. Kamera aldı da o əmdili üzülgen bir sivet çın nüyüguğunu kötürü alğan idi. Sap serik meyveler kuyaj nurdu park kırap duradı. Çın nüyüguğunun postini pes etkilin bir çişlisiniz şiriniz çıkıdı. O sözler bitip bir dalını elip ağzıya saldı. Bek tatlıkken Şincanlı kün nuru yeterlilik kan terkibi mol. Bevası körüstüş öyde zakas əskertme avazı din don don kılıp tohtmayı yanırdı. Mestanlar bir tereptin zakazı düşürgeç, bir tereptin onu köperek sözler bir ilişki aldırattı.
2: Emeliyette Şın Nüygu onun parnikideki koşumca rol alğıcı. Wang Chiyoyu'nun cem'i yetti parniki var. Bunun işçi de işki parnikini koşkan da 4000 kvadrat metreden aşıdı. Bu yerge Hudeylen Afrika Cuhar Gülü, Ettürgül, Sencevmi, Katarlıq 400 kıldan artık gölge yağı östürülgen. Yine o en östürüşke usta doğru mu var?
1: Deslepte bivas körüstü doğru seytişini sınak kılığında bir küllük seytiş olması aralığı 3000 yuan bolgan idi. O külüp durup ondak dedi. Uçakta hiç demini bilmeydim. Sıngı elip tilkami irağı karap kargolar paranış attım. Astasta işinin yolunu tepi aldım. Gerçi hazır mestanlarım 8 mandan aşmışım ol ikin hepsi yerlik mestanlar. Nait tez zakas düşürdü. Wang Chiyoyu ilgili bir şirkette materyal hadim bulup işligen. Kiyin kesip almaştırıp gül doğru sattı. İşini bir parniktin başlap bir tereptin terip bir tereptin ögünüp bargan siri yakşı öztürdü. Destepte oğutlaştığımı bilmeydi. Kitap okup kişilerden sorap sınap bekip asta asta ögendi. Bugün künde onun parnikada gül giyahlar östürülüp kalma yine meyve kök tat östürüldü. Şunun bilen bile mektepten tetkikat ögünüş paliyetini üstüge aldı. Bir yılda 300 min yuvendin artık kirim kılalaydı.
2: O mundaq dedi. Yer teriş bilen bevastı körüstüşünü koşkanda gerçe işkanıda oltırgandın aldıraş bolsam mı? Lekin könlüm hatırcam. Wang Chiyoyu yine daim etraptaki dehkan ailelerine yardımlaşıp bevastı körüstüp mal satıdı. Kimnin köktatları setilmeye kalsa, o bevastı körüstüş üyde xeridar çakırıp az dola yardım kılalaydı. Onun karışça bevastı körüstüşten ibaret bu işka bir adam türtkü bulalmaydıken, bir top adam kentteki yakşı nerslerinin emmisini pazarğı salalaydıken, bir yan telefon, bir tor simi bilalla etizdeki nerslerini setip çıkarğılı buludikken. Bu iş erziydikken.
1: Wang Chiyoyu'yu okşamaydıgını, Yenşer Yesi'nin Aktun kentindeki Şüyen'nin bivası körüstüş yolu. Kayt-kaytı xeridar bolmazlıktan başlangan idi. O üçmo yerge Jit Huygu tergan bolup, ilgirip tülleyi tor sırtıda top setişik tayin attı. Mogolar kendin üsüp çıkan bolsu mu, ama setiş yolu naayt tarıydı. O yan telefonunu elip parnik kartıp sınığı elip bivası körüstüşünü açtı. Lekin bivası körüstüş öyde daim bir netçi ademli bulattı. Xeyl uzak sözlüsü mü hiç kim cevap kaytırmaydı.
2: Şüyen mındık dedi. Şu çağda könlüm bek yerim bulgan idi. Yan telefonuğa karap öz özümge sözledim. Özümünü hutti havağa gep kılıp atkanda kes kıldım. Bu buruluş bultur körüldü. Şüyen yeni şehir gezilik elektronluk soda bevastı görüntüş maharetini sistemlik тәрбиялашқа қатнашып, есабат номыры орын бекітмесідің бейвасты көрістіп сөзләш мағартығыча, сынғы еліштің яна мәстанлар тежарытығыча аз-аздың өгенді. Қайт-қайта мәшік қылды. Тәрбиялаш ақырлашқандың кейін о, әр күні дегідәк ішкі мәйдан бейвасты көрсетті. Әттігенді бір мәйдан, түштін кейін бір мәйдан көрсетті. Парник бейвасты көрсетіш үйі болды. Могу ән яқши әзіз мехман болды.
1: Азыр шуянның бейвасты көрсетіш үйді торғы чыққаларының саны 180, мұқын 180 адам атырапыды болып, екі мәйдан бейвасты көрсетіште сетлік сомыз әң үйқыр болғанда 12 мүн үйенге етті. Шуян күліп тұрып, азыр оқшымайды, бейвасты көрсетіш башыныш білалды кішілер көрішін күтіп тұрды. Баха районы наайты қызып кетті, деді. Оның тәләпуздың шән чықып тұратты.
2: Жеті үйгі сатқандың башқа ойына әтрапты кетерекчілік айылырығы ярдамлышып шоқла. Яңжауми, қаймақ, тәмлік, ханға қатарлық мейвік өктатларыны вакалеттен сатты. Жәмі 20 мүн юэндің артық сатты. Сүйеннің әйтіше, олар өстіріген нәрістер яқшы болсымы сетішіні білмейдіген. Оның бұ, елі бар болғачқа, қолыдың келіше ярдам қылышыны қалайдыген.
1: Корлыда Ван Чуйу вән Шуянгі оқшаш, еңіші дейқалар үзліксіз барлық келмейді. Яқшы теріқшілік қылыштың яқшы сетішкіше парникні сақлап, етіштің парник тайынып бейшкіше, бұл бір топ еңіші дейқалар бір ян телефон, бір торсымы арқылық бұл терминалды етіз білен базарын тұтайш тұрдыған алтын көрігі селіп, әлі сүпәтлік езігілік мәсфаттырыны техмекен базарға юзлендірді.

Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulga yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metre kilidir. Turaklık temperaturluk su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolğan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişçilik'ten yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: ilm pan o'rganaylik, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Kichik do'stlar, bu sahifamizda bulut shuncha yinik tursa nimishqa yomg'ir yog'sa parcha bulut emas, balki suv tomchisi tushadi degan temada to'xtalib o'tdimiz. Bugün biz bir qiziqarlıq məsələni keçib baxaylıq. Beşimizni kötürüb asmanğa qarsaq, appaq bulutlar yeniklayılıb durudu. Yumşaq yepişqaq bulutlar xuddi paxt kəmpitkə oxşaş asmanda esilib durudu. Şamal çıxsıla yenik təvrinidu. Qarmaqqa yumşaq təksıla ezilib ketidigandak görünüdü. Köpçilik bulutlar şünçi yenik dursa, yamğur yaqqanda nemişqa parçı bulut düşmək, bəlki yumulaq, yomg'ir tomchilari tushadiganligiga qiziqib boqqanmi? Amaliyotda buning hargizmi cho'ng paxta kampit emas, u sonsizlagan darajadan tashqari kichik suv tomchilari va muz kristallarining uyushishidan hosil bo'lgan. Bu kichik suv tomchilari kichikligidan ko'zimiz bilan aniq ko'rolmaymiz. Nayti yenik, havo yenik ko'tarilsa, osmonda siliq laylaydi. Şuna bulut yumşaq, yenik, egiz laylab durudu. Adatta ula asmanda cimcit laylab durudu. Lekin asmanda hava soğuğan haman tekimi köp su pari tamasha qılgılı geludu. Su tamcıları toxtumay bir-birige uyuşudu, bir-birini kucaklaydı. Şunun bilen barğansırı köpeyip, barğansırı çoğuydu, barğansırı eğirlişudu. Asta-asta havamu bu semiz su tamçilarını kötürelmeydiğen bulup kalır. Bu vaqtta acayip işi üzberip, tarqalgan uşaq bulut tamçilari tolgan su tamçilarını hasıl kılıp, bevasta asmandan düşüp, biz körgen yamğurga aylanıdı. Ondaqta bulut nemişka parçilinip düşmeydi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 15. günü, Seyşembe.
2: Avval, havar ayı nazar selip ağaylı. Bugün keçeden ayet günüzgece Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali, Karmay şehri, Şeyhanzir şehri, Ürümçü şehirdeki Tağlıq rayon, Sancı Oblasti, Canobi Şincan'ın garbideki Tağlıq rayon, Xotan vilayetinin Canobi'deki Tağlıq rayon, Aksu vilayeti, Bayınğlun Oblasti'deki Tağlıq rayon,

0: Uçur tapşırı alıqan amma görsətmə boyca Şincan Aqıl Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Veyşin əbdisdə şəxsinin bank kartısı uçuruna kirgüzsə, münasib ay boyca yardan puludun bəxirlənidu. Əbcədə təşəbbüskarlıqdan iltimas qılsımı buludu.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladın. Yeni dəvirdiki Şincan kadrları dərs xansının Cunxa Milleti Ortaq Gəvdəs İngini Müstəhkəmləş məxsus temiliq leksiyası 9. ayının 14. günü çüftinkin ürümçül ötküzüldü. Mərkizi Milletlər Daşvəsi Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Millet Şunaslıq və Cəmiyyət Şunaslıq Şöyəninin müdiri Gwen Kay Köpxillikning bir gavdalashishi madaniylik nazar doirasidagi Jonxua millati o'rtaq gavdasi maxsus temasida leksiya so'zlab, Jonxua madaniyligining tarixiy amaliyati, Jonxua millatining an'anaviy millat qarishi, Jonxua madaniyligining gavdalik aloydiligi, Jonxua millatining ichki uyushish kuchi qatorliq jihatlardan Jonxua madaniyligi bilan Jonxua millati o'rtaq gavdasining ichki mazmuni va ufqum doirasini ko'p nuqtadan tushuntirdi. Bu qitimliq leksiyada Jonxua millati o'rtaq gavdasini mustahkamlashning muhim ahamiyati kundalik xizmat nuqtasidan olqib Jonxua madaniyligi taraqqiyoti yuksakligidan texmi aniq tushuntirildi. Şincan'daki her millet kadırlarının Cumhur milleti ortak gavdesi yanını müstehkemleştiğinin mol işki mezmuni, ruhi mahiyeti ve ameliyat talepi doğrusudaki çünişi ve ilgileşi yanımı çonkurlaştırılıp kadırlarının nazriye asasını puhtalışı, mesuliyetine adaklış iktidarını aşırışıga yardım verildi.
0: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tianşan, Şincan'ın inşallah yardım veriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Xangzhou şəhərinin Şincanğa yardım veriş komandanlıq ştabı diqqətini Şincanğa kəsiblər arqılıq yardım verişki mərkəzləşdirib, əla sifətli karxanalarını kirgizib, özgəçi kəsiblərini yetişdirib, iş qorunlaşdırış süpüsü qurub, şu caydakı ammanın kirimini aşırıb, beyişişi türkü boldu. Şincanğa kəsib arqılıq yardım veriş türü bolu süpüdü bilən Şincan, Jöjan meyvechilik çeklik şirketi Aqsuğa makallaşqandan keyin viloyat bo'yicha tunji doktor ashti xizmat punkti qurib, oldingi qatordagi ishlab chiqarish texnikasini kirgizib, fiziklik usulda yong'oqning postini soyish, butun jarayonda yuqori o'lchamda mahsulotni kontrol qilishni ishga tushirib, oshirma qimmat yuqori yang mahsulotlarni tadqiq qilib, yechib, butun turdagi yong'oq pishiqlash tizimini barpo qildi. Shirkatning tadqiq qilib yechish mas'uli Yao Huawen mundaq dedi. Biz Şincan Daşöy'nün profesori Yang Jie bilen hemkarlışıp, yanaqtın toluq paydalandıq. Yanaq xam materialdın, yanaq aqsili, yanaq taşlandıqları, yanaq şakılıqca, her qaysi bölüklerde öz kitabı yuqarı aşırımı kımmetlik məhsulat ba. Bugünkü günde Şincan Jöjan meyvecilik çekilik şirketi tatqiq qılıp aşqan 6 çoğun turdaki 31 xil məhsulat bütün memleketke seytildi. Hamda chet elga eksport qilindi. Iqtisodiy unumi yilma-yil eshib, yillik mahsulot qimmati 120 million yuan yetdi. Shirkatning bosh direktori Zhou Wenge mundaq dedi. Biz hozir har yili sotib oladigan yong'oq qatorliq yezdiklik mahsulotlari 10 ming tonnadan oshdi. Shundoqla 3600 nartoq dehqon oilasining kirimini oshirishga turtki bo'ldik. Mahsulotlarimiz Singapurgami eksport qilindi. O'tirasiyotki Qozog'iston qatorliq davlat va rayonlarni o'z ichiga olgan butkul iste'molchilarning inkosimi nihoyat yaxshi bo'ldi. O'zgacha yezilik mahsulotlarini pishiqlash kasbidan boshqa Xangzhou Shinjangga yordam berish bo'yicha kirgizgan a'lo sifatlik to'qimichilik kasbimi Oqsu shahrida amaliylashib yildiz tortib jush urib rivojlandi. Umumiy selmisi 1 milliard yuan bo'lgan Oqsu Yoshin yeng material pan texniki cheklik shirkati Shinjangdagi tunji Jilun ishlab chiqargan korxona. Shirkatning bosh direktori Fangoliang tonishtirib mundaq dedi. Shirkatimiz Jilun turib butkul Shinjangdagi bir bo'shliqni to'ldirdi. Mahsulotimiz nom, sifat va boshqa jihatlarda Shinjang bozorining e'tirof qilishiga erishdi. Shinjang ichida 70% sotolaymiz. Yana 20%ini Jiangsu, Zhejiang atrofiga sotib, butkul kasb zanjirini asta-asta mukammallashtiryapmiz. Xangzhou kirgizgan Shinjangga yordam berish korxonalari xizmatchilarini shu joydan ishlatishda chiqib turib, Şu jaytki ammini əla sübətlik iş qorulışış iş orını

0: Laboratoriya təminatı təsdiqlənib, ikinci dərəcəlik və onundan tövən doktorxanalarda doğru alsa 60% atçot qılınıdı. Bir yılda hər biri 500 yuandan atçot qılınıdı. Dəsləbki çıxım çeki bulmaydı. Xəclisla atçot qılğıl boludu. Uzaq müddət doğru içişkə tegişlik 20 xıl sozulma kesəlgi qarıda ambulatoriyada sozulma Allahide kesellerini davalatışını iltimas kılgandın kiyin, birinci derecelik davalaş aparatları 90%, ikinci derecelik davalaş aparatları 80%, üçüncü derecelik davalaş aparatı 55% atçot kılıdı. Yukarı kan besimden yıllık çeki 2000 yuan, yaman süpetlik ösmini ambulatoriyada davalaş sonması 80.000 yuan giyedidu. Doktor xananın dərəcəsi qanç tövən bolsa, atçot nisbəti şunçı yuqur boludu degen prinsipqa əməl qılğanda, asasi qatlamda doktor xanda yetib davalanğanda xeyli köp pul tejab qalğıl boludu. Navada, iğir kesəlgə qırptar bolub qilib, asasi davalını suğurtısının 80.000 yuanlik bir tutaş gəmləş çeki yetişməsə, odıqıp kətməsi mi boludu? Suğurtıqa qatnaşqıcı, iğir kesəl suğurtısının özlükidin bəhrimən boludu. Artıq haq tapşırışının haciti yok. Sərip kılıngan pul kancı yukarı bolsa, atçot kılış nisbiti şuncı yukarı boludu. En yukarı bolganda yine 300 min yuan atçot kıldırgıl boludu. Tövən turmuş kapaldıdın bəhriman boludugan ailler, Allahide qiyinçilgi bar kişiler qatarlıq, qiyinçilgi bar ammağı qarıta yine 3-cü dərəcilik davalaş, kutquzuş, yardan beriş kapaldı bar. Ambulatoriyada kesel körüstüş, balnista yetişka koş kapalatlı kılınıdı. Birinci türdeki kesellik türü yukur kan besim, diabet kesli katarlıq daim körüldüğün 12 türlük sozulma keselini öz işçiga alıdı. İkinci türdeki kesellik türü yaman süpetlik özme, söydükten zaharlanış kesli katarlıq iğir keselliklerge kartılgan bolup, kıyıncılgı bar ammının davalınış tövən çeki hakiki saklanıdı. Şunun bilen bile nurgun kişi devlet içindeki başka ülkelerge berip kesel körsetken de davalını suğurtısını işletkili buluduğun bulmaydıqalıqıga köngül buludu. Bunun cevabı mukarrar işletkili buludu. Lekin enge aldırış, aldırmaslıktaki perik nahayt için. Başka cayda uzak müddet enge aldırış resmiyetini becirgenden kiyin başka caydaki 3. derecelik davalaş aparatları balnista yatkanını 50% atçot kıladı. İkinci derecelik davalaş aparatları balnista yatkanını 80% atçot kıladı. Birinci derecelik davalanış aparatları balnista yatkanını 90% atçot kıladı. Eğer enge aldırmağan hem ölçemlik yötkep davalanmağan bolsa, üçüncü derecelik davalaş aparatlarının balnista yetip davalanışını atçot kılış nisbeti bivasta 30%'ge şürlüdü. 20% poin pariklanıdı. Başka cayda ultraklaşkan pensiyonurlar, uzak müddet ultraklaşkanlar, başka cayda daim turuşluk hizmetçiler. Şincan davalını suğurtısı xalık kolaylık mulazmet süpsi əpçisi ya ki devlet davalını suğurtısı mulazmet süpsi APPC arqalıq uzak müddetlik enge aldırışını becerisi buludu. Vaqtlıq sırtkı çıkıp kesel körsetkendi mu vaqtlıq enge aldırışını becerisi buludu. İki hizmet günü de becergil buludu. Kolaylık hem yukarı ünümlük. Şehir yezi ahallarının asasi davalını suğurtısı da şahsılar tapışırdıgan hak asas kılınıdı. Hükümetinin köp somuluk yardım pulu ve alaydı kişiler topuğa kime itiş? Keçirim kılı siyaseti maslaştırılıp, her tereplime kapalet sistemisi berpa kılınıp, halık turmuşunu kapaletlendiriş paydasının her bir ailege hakiki nepiyet gözüldü.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə su kəmçil buluş bədəngə qandaq təsirlərini ilib kilidu digən məzmundu sözləb birimiz. Asan ciddiləşsiniz, təşvişlənsiniz, kiçikinə bir işqimu kəybiyyə cəhətdən ciddiləşsiniz, bəlkim siz bir addi səbəb kisəl qarğan buluşunuz mümkün, o bulsumu su işçişiniz yetərlik bulmaslıq. Köp qısım kişilər kəybiyyət halda bilən su işçişini nahayti az bağlaydı. Lekin, tədqiqatlardan bayqılışca suni köprək içib biriş, kəyfiyyatını tanışab, diqatını yaxşılaşının yaxşı doğrusu ikən. Bir türlük tədqiqatda bayqılışca suni az içidigan kişilər besimgı duç gəlgəndə, besim hormoni kortizol inqası teximi küşlük bulub, teximi asan ciddiyleşib, bir aram boladigən. Tədqiqatçılarının çüyəndürüşcə, bədəndə su kəmcil bulsa, suyduk əydəşkə qarşı hormoni örüldü dedigən. Bu hormon suni saqlash bilan birga besim sistemasini jallandirib, kortizol moddasining ko'p miqdorda ajralib chiqishini ilgari surdigan. Uzoq muddat mushundoq bo'lganda yana yurak qon tomir kasalliklari, metabolizm qalaymiqallish xavfini oshirib yetishi mumkin ekan. Ilgirki nurg'un tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, yetarlik suv ichish kayfiyat va diqqat e'tiboriga nisbatan nihoyatda muhim ekan. Tədqiqatlarda məlum bolışca, daim ilman su içib bərgəndə mərkəzi nervi sistemisini tınışlandırıb, təşvişilinişini, besimini yeniklətgil boladıqən. Yetərlik su içməgəndə adəmnin nervi sistemisiqə pasif təsir körüstüb, kəyfiyyat və çoğun meyğinin ıqtidarıqa təsir yetküzüdükən. Yenik dərəcədə su sızlanğanlarda asalla diqti çeçiliş və içi titildaş asan açıqılış qatarlıq məsillər görüldükən. Bəzidə usuqandak his qılmısaq mı, likin bədənimiz yanıla sozulma su kəmçili halə tuturuşu mümkün. Usaj signalı arqada qiliş xarakterigi igi bulub, quramıqı yetkənlər usaj his qılğanda bədəni də təxminən 500 millilitrdən 1000 millilitrgəcə su yuquqan buludu. Bu, bədən iğirliqinin 2%-dən 1%-ni igiləydi. Məsələn, xizmətçilər ədigəndə aldırab tinəb öydün çıxıb, bir temim su içmək, işxanıqı barğandın kiyin bir istakan qəxbəgə tayınıb, çüşkicə bərdaşlıq berib, ta ki ağzı qurub kətgəndə ondın su içini isigə aladı. Kəş deyənə qoyuq şorba, içimlik və meyvə bilən su toluqlaşqı urunudu. Bu xil usul asalla sozulma su kəmçilikini kəltürüb çıxırdı. Su içişini biliş, yetərlik su içiş bədəninin kesəllikinin aldığını ilişiqə yardan verdi. Bir parça tədqiqatda 18 türlük ixtiyari kliniklik təcrübənin sallıq məlumatı təhlil qılınğandın kin, oxşaş bolmağa usulda işçidigən su miqdarını aşırğanda, az digəndə 5 xil kesəlliknin xəvbini tövəllətgil boludğalıqı bayqalğan. Bədən iğirliqini yenikiltiş. 3 vaxt tamaqdan 30 minut burun su içib, toyuş duyğusunu küçəyisə, tamaq yeyişini azaytıb, oruqlaş ünümünü yuxarı kötürgül buludu. Qan şikirini kontrol qılış, 2 tipliq diabet kesəllikləri 3 vaxt tamaqdan burun köprək su içsə, aç qorsaq çağdaki qan şikirini tövəllətib, qandaki yağını yaxşılaydı. Yuqumlışını tügütdüş. Suyduk yolu tekrar yukumlanğan ayallar künüge 1,5 litre suni köp içip berse, yukumlışının kuzgılışını tüvelde tutu. Taş çüşüşünü azaytış. Suni yeterlik içiş. Suyduk miktarıga kapalatlık kılış. Börekke taş çüşüşünün kayıt payda buluş nispetini 20 hisse azaytudu. Baş ağırıqını pesaytış. Her günü 1,5 litre suni köp içip berişini 3 ay davamlaştırsa, qismen kayıt kuzgılış karakterlik baş ağırıqını yaxşılığıl buludu. Her günü kançılık su ise yeterlik buludu. Cungu ahıllarının qızalınış görsətmisi de su içiş miqtarının tövənçeki oturgu koyulgan. Quramığı yetken erler künüge 1700 mililitr, ayallar 1500 mililitr su isi buludu. Yeterlik içken içmigelikige qandaq hüküm kılımız. Suyduknan rengige qarışqı buludu. Su seriq rang normal. Qiyniq seriq rang yoki qiyniq çay rangida bo'lsa, su to'liqlash kerakligini tushundirdi. Su ichish usuli va vaqti intayin muhim. Ilmiy ichish usuli qarallik. Az miqdorda ko'p qitim ichishdan iborat. Aytganda och qursaqqa bir stakan 200 ml ilman su ichib, bir kechada yo'qolgan suvni to'liqlash. Tushdan burun soat 12 da, tushdan keyin soat 5 da va 7 da 150 ml'dan 200 ml'gacha suv ichish. Har vaqtlik tamoqdan yarim soat burun bir stakan suv ichish oshqozon suyuqligini suyultirishga foydali. Hazm qilishi ojiz kishilar buning sirtida. Uxlashdan 1-2 soat burun taxminan 100 ml suv ichsa qonning yipishqoqligini tövəlatgil bo'ladi. 3 vaqt tamoqdagi umoch, ko'kdat, mevalar muhim suv manbasi bo'lib, harakat qilib tarlagandan keyin yana 200 ml'dan 300 ml'gacha suv to'liqlashga to'g'ri keladi. Bir qancha xil alohida kishilar topi suv ichishga diqqat qilish kerak. Bo'rakda tosh paydo bo'lgan bemorlar kuniga 2500 ml'dan 3000 ml'gacha suv ichish, yallik bo'g'im og'riqi va yuqori suyuk kislotasi bemorlari kuniga 2000 ml'dan ortiq suv ichish lozim. Muvofiq miqdorda soda suyi ichib bersa bo'ladi. Harakat qiladigan va yuqori temperaturda mashg'ulot qiladigan kishilar suv to'liqlash bilan birga yana elektrolit to'liqlash kerak. Uzun vaqt yuqori sijillikda harakat qiladiganlar tana harakat ichimligini tanlab, kundalik faoliyatlarda suv issi bo'ladi. Agar alohida kasalga giriptar bo'lgan bo'lsa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha suv ichish miqdorini qattiq kontrol qilish kerak. Masalan, yurak zaiflash bemorlari har kuni 1500 ml'dan oshirib atmasligi, bo'rak kesilar bemorlari suvliq ishiq darajasi, bo'rak iqtidorining zaxmlanish ahvoli qatorliklarga asosan kundalik suyuk miqdoriga birlashtirib suv ichish miqdorini hisoblash kerak.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu saytimizda nima uchun to'ngiltilgan go'shtni bir kecha burun sovuq saqlash bo'limchasiga qo'yib eritish kerak degan mazmun deqtinglarda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati, ikkinchi kuni ishlatadigan to'ngiltilgan go'shtni bir kecha burun to'ngiltish bo'limchasidan sovuq saqlash bo'limchasiga yetkab eritish, issiq suvga chilmaslik. To'ngiltilgan go'shtni bevosita issiq suvga chilab eritganda sirtqi yuzi yuqori temperatura bilan uchrashgandan keyin temperaturasi tez sur'atda o'rlaydi. Oqsil qurilmasi buzg'unchilik uchrab go'shtning sirtqi yuzi pishishqa boshlaydi. Ammo o'tirsi yanila qattiq bo'ladi. Bundoq bir taraf qilingan go'shtni qovurganda qattiq bo'lib qoladi. Suyi yo'qab, oziqlik qimmati mu tuvallab ketadi. Оның үстіге еліман су бактериялардың көбейшедігі көңілдігідек мұхит болып, ерітіш жарияныда сұртқы үзіде пайда болудыған бактериялардың саны суғық сақлап ерітішкі қарғанда нәтчі оны әсі үйқыр болуды. Әдісі емекчі болған көшіне алдың күні кәште тоңылтыш бөлімчісіді еліп, бір тақсығы селіп суғық сақлаш бөлімчісінің остыңқы қәвдегі салымыз. Ишкінші күні шылтылған чағда алсақ, көш Тәкші еріп болады. Сылысақ, соғуқ, әмма қаттық болмайды. Ялпақлап, яки парчылап, бейвасты пішірсақ болады. Әгер мұдәттің бұрын ерітішіні ұнтып қалсыңыз, ем қалтығы қачылап, соғуқ-соғы чылап қойың. Әр 20 сағатты бір кеттім су алмаштырың. Бұ сық соғы чылғанға қарғанда ішенчілік. Бүгін әт ішілтілген гөшіне алдын ертіп қойсыңыз, қорылған гөш қаттық болып қалмайды. Шірінілік болады. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining тән сақлықы зор байлық программысы бойынша алдыш бердік. Яқтырып, аңлығын аңлағы рәхмет. Техімі көп мәзмұларыны ене сыл ұшы тен абонечілі терминалыны түшіріп, аңлысаңлар болыдық.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyoyan oğucular, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıya başlayıp barguci, sənət səhnəsi programımız arqılıq. Qalbınlağa xuşallıq beğişləş istikidə programımızda başladıq. Mən riyasetçi Xəmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Duttarım namlıq nakşının yıqımlıq köyleri bilen başlayımız. Qinəmsə Bəhər Alğaysılı.

0: gün burun bu nişan tamamlandı.
1: Abdanam rayon ijtimai soğır tiyardan pulu beheriş tayirisini kengayit siyasetini davamlıq yolu koyup, Ali Mektep'nin pütküzgeleri qatarlıqlarının işgı orleşişini kollaş salmaqına zor aytudu.
0: Zünye yığınıdgi uluğuk buruluş, Cungu İşçilik Qallar Qızıl Armiyasının uzun sefer qalibisinin 90 yıllıqını xatirleş məxsus temliq görgəzmisi Ürümçüde başlandı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Abdanım Raylıq Partiya Komitetinin şücesi Chen Xiaojiang, Abdanım Rayonun reisi Erkin Tunyas 9 ayının 14 günü Ürümçide Şanghay Hemkarlıq Təşkilatının 2026 yıllık rəqəmlik ixtisat münbirige qatnışış üçün Şincanğa gelgen Tacikistanın birinci muavin zonlisi Xalıq Sade və onun hemrahları bilen görüşdi. Dövlət Sallıq Məlumat İdarisi Partiya Qrupsının şücesi İdara Başlıqı Liu Liehong görüşü katnaştı. Chen Xiaojiang, Cungo Komünistik Partiyası, Şincan Uyghur Abdonom Rayonluq Komiteti, Abdonom Rayonluq Xalıq Hükümeti ve Şincan İşləp Çıqırış Kuruluş Bintuaniga vakalıdan Xalıq Sade ve onun əmraqlarını qarış aldı. O mındaq dedi. Reis Xi Jinping ve Zongtong Rahman'nın strategiyalik yetekçilikide Cungo bilen Tacikistan'ın yeni devirdeki umumizlik strategiyalik hemkarlık hemrahilik münasiveti her sahede mukim terakkiyatını saklap, koşni devletler münasivetinin ülgesine aylandı. Cungo Komünistik Partiyası 18. kurultayından buyan Reis Xi Jinping ve Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şincan hizmetine yüksek ahmiyet verip, yeni devirdeki Cungo Komünistik Partiyası'nın Şincan'ı idare kılış tedbirini bekitip, Şincan'ı iktisadi, ictimai terakkiyatta bütün dünyanın dikkatini tartkudek zor muvaffakiyetlerini kolga keltirişki yetekildi. Bugünkü Şincan'ın cemiyet umumiyeti sıcıl mukim, yukarı sifatli terakkiyat kuvveti güçlük bolgan, milletler itibaklaşıp ilgirligen, dinler inak rayiş bolgan, medeniyet güllenip terakki kılgan, halk hatırcam yaşavatkan, kuşal huram işlavatkan halde Cungo iktisadının tez terakki kılgalıkı ve cemiyetinin uzakçı mukim bolgalıkı dek iki çoğun möcizinin callık ıxcam görünüşü aylandı. Cungo Şincan'ın Tacikistan'ın yerlikleri bilen bolgan almaştırış hemkarlık asası çoğunkur. Neticesi mol. Tacikistan bilen birlikte iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu ameliyleştirip, ixtisat soda hemkarlıkının süptini östürüş, derecesini aşırışkı türtkü bulup, ul eslehe, energiye baylıqı, zamanevi yezigiliki, soda eşya oburot qatarlıq sahelerde koş yönelişlik meblağseliş kölümünü kengaytip, rakam hemkarlıkı boşluğunu bağlı kengaytip, rakam ul eslehesini öz ara tutaştırış. Yenilik yaratış neticelerden öz ara menfaatleniş hem bahirleş. İxtisaslıklarını birleşip yetiştirişini küçeytip, rakamlık yepek yolunu ortak berpa kılışını kol tutuşup algı sürüp, adımiyet alakısını öz ara örnek ilişini çonkırlaştırıp, namıratlarını azaytış, mağarıp, davalaş, çigra halkıgan sayahat katarlıq sahelerdeki hemkarlık seviyesini özdürüp, tekhimiz zic, Cungu Tacikistan tahtır ortak gevdesi berpa kılışka tökp koşuşunu halaymış. Xalıq Sade bunularını bildirdi. İki devlet başlıklarının yüksek ahmiyet berişi ve özü törtkü buluşu bilen Tacikistan-Cungo münasibeti yakşı terakkiyat altını sakıldı. Her sahe hemkarlıkı da icabi neticeler kolgu geldi. Cungo Şincan, Tacikistan-Cungo münasibetinin terakkiyatı da muhim köyrüklük, reştilik rol oynamakta. Yakın yıllardan buyan Tacikistan bilen Şincan'ın soğudisi pahalı eşi batıdı. Hemkarlıkını yanımı çonkırlaştırış boşluğu kent. İki tarafının özellik arkalık öz ara toluklaşını küçeytip, hemkarlık şeklini kengaytip, eşya obroti, soda, yeni energiya terakkiyatı, yezgilik mahsulatı işlep çıkırış ve pişiklaş katarlık sahelerini çördep, meblağ siliş hemkarlıkını sicil küçeytip, tekimi köp ameli netice artıp, iki tarafının öz ara menfaat yetküzüp hemkarlışını yeni katlamı götürüşünü ümit kılmen. Tacikistan Cungo'nun rakamlık iktisat terakkiyat tecrübelerden örnek ilip, rakam tekniksi hemkarlıkı ve onundan paydalanışını pahalı algı sürüp, rakam yolu içip, zamanevi eşya obrot merkezi ve iktisat koridoru berpa

0: Alimlar royi Tianshanni chaqnatdi yurishlik ilm fan olimlari teatrini Shenjangda sayyor qo'yish faoliyati uda 3 yil o'tkazildi. Biz dramani sayyor qo'yish shakli orqali olimlar royini ko'rgili, his qilgili, o'rgangili bo'ladigan qilib Tianshanning janubiy shimolidagi har millat ommini oziqlantiryapmiz.
1: Şinjang yaxşı joy.
2: Stansimiz xəbəri. Altın kez 9-cı ayda qoyuq ormanlıq altın rəngi kirdi. Şinjang sayahatçılığı sicil davamlaşıp, canlanıp, hər qaysı mənzər rayonları, mənzər nöqtələri, mədəniyyət sayahat yeni kəsb aldı. Yeni mənzərlərini bəs-bəsdə tavsiyə qılıb, Hər qaysı çaylardan gələn sayahatçılarını buxadın çıxıcı oynaş imkaniyyətiga ega qıldı. 239 Malaysiyalıq sayahatçı oltırğan Kuala Lumpur, Ürümçi, bevasitə uçıdığan sayahat ödə ayırplanı yaqında Ürümçi Tianshan xalqara ayırportıqa gelib sılıq qondı. Çegradın kirgen bu sayahat ödə ayırplanının Şinjanga altın kizdə uda kelişinin 3-ci ili. Malaysiyalıq sayahatçı Chen Shouying muhbirgimında aqtidi. Şinjanga ikinci qetim kelişim. Bu qetim Şimali Şinjangni çoqum obdan sayahat qilaman. Şinjangning kaupini bek seyğindim. Künes nahiyesi Narat Mənzir rayonu yakında Narat Muzik bayramı ötküzüp, tabi mənziri bilen modi iqim sənitini çoğunkuru yoğurup, sayahatçilerge tağ dala ünsini yeni mənzirsini çökme yaratıp, zor türküm sayahatçini kelip, yaylaq muziksinin sehri küçünü eskilişki jalip kildi. Sıçvalik sayahatçi Alu Shaolong mındaq dedi. Yaylaq mənzirsi bək güzelken, sahni kayfiyatımı bək koyuq boldi. Yaylaqda nəx meydanda muzika anlısa, kişi özünü nait azadı es kildikən, omumi tuyğısı bək qaltıs boldi. Yeqinda Burultuqay nahiyyəsi Ulungör köli ekologiya baylıqıqı tayınıp, ənənivi qırğaqtı belik tutuş asasıda kemidi belik tutuş türini sınaq tariqisini yolu qoyup, köl ətrapi mədəniyyət sayahat kəsb altını beytip, sayahat istemalının yoşurun küçünü qozğatdi. Jay-jaylardan kelgan beliq tutish havaskarlari ko'lda qiyiq aydigash beliq tutish xushalligini cho'kmi sinab, ko'l atrofi sayohatiga yangi ta'sirotni his qilishdi. Sayohatchi Jay Shu mundaq dedi. Ko'lning o'rtasida o'ltirib, mayin shamolda yelpingash ko'l manzirasidan huzurlandik. Muhiti nihoyat rohatgan, kishiga yangicha ham o'zgacha tuyg'u berdigan.
0: Stansimiz qabri. Yaqin nomyan Bögörün ahiyasidiki çarvıcılar 140 000 çarvını yazlıq yaylaqdın küzlük yaylaqı köçürüşke başladı. Bögörün ahiyasının yensar bazırdiki tağ arısıdiki yaylaqda çarvıcılar kalı qoylarını heydəb küzlük yaylaqı köçüş yolu atlandı. Heybetlik çarvı topi əgri bögri tağ yolu da bir de ast qadam ilip yorgulapmansa bir de qoğlaşıp çepişip tolumu heybetlik tağ dala mənzirisini şekillendirgen idi. Çarvıcı Rahman Osman Muhbirg mındaq dedi. Çarvılarını yaylaq köçürüşdə yol yıraq, şarayit çapalıq. Yuqu müdafiye xadınları keselcan yarlanğan çarvılarının halıdın xəbər iliş üçün bütün müsabıdı biz bilən təğminib, yol boyu çarvılarını təkşürüş, dezinfeksiyeləb yuqumnın alın ilişki yardımışı vatıdı. Hər qanda qiyinçilikı yoluqsaq dərhal həl qilib, bizni teximi xatırcan köçüş imkaniyyətigi iki qıldı. Bugün nahiyasının 2026 yıllık çarvılarını küzlük yaylağı köçürüş hizmeti 10 ayının ahırgıcı devamlaşıdı. Yaylaq köçürüş dairesi nahiyatki barlıq çarvıçılıq rayonlarını kaplaydı. Bu qitimki küzlük yaylağı köçürüşte çarvı sani köp, çetildiğen çarvı dairesi iken köçüş liniyası uzun. Küzde abar ayının özgürüşü tıraqsız, kısmen çarvı yolları egiz pes bulup yürüş qiyin. Çarvılarının uzun mezgil yol yürüyende asallı ciddiyleşip gitiş, yarılınış, ağırıp geliş katarlıq real qiyin meselelerine karta, bugün nakiyesi baldır uğurlaştırıp, çarvı yollarını remont kiliş, tüzleş, yokumluq keselliknin alını iliş, tizgilleş, birin septi növbəçilik kiliş, ciddi taqabül durup bir taraf kiliş katarlıq türlük kapalet hizmetini puxta, yaxşı işləp, bütün musablik yetişip mağdığın, Bütün rayonunu kaplıgan səmimi mülazmət kapalı sistemisini ornatıp, çarvıçlar kırımının eşişiğe, çarvılarının tenç zaman yaylaq köçüşüge haqiqi kapalı atılqıldı. Bugür nakesi Yensar Bazırının kadri Xamit Oşurmundaq dedi. Tekniklerimiz koy bağıtısızıgı yıkındın əgiş meneb, vaxtada davalaş, yukumnın alın eliş qatarlı xizmetlerini işləb, koy bağıtlarının yaylaqı oğuşluq yötkülüşüge haqiqi kapalı atılqılı batıdı.
2: Aptonom raylıq intizam tekşürüş komiteti, reviziya komiteti xabari. Şinjan Jongtay Guruhi, Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin sabıq muavin şujisi, sabıq mudir, işçiler uyuşmasının sabıq reisi, Çi Goçin, intizamga kanunga eğir xilaplık rışkı çetilgalıqtın növete Aptonom raylıq intizam tekşürüş komiteti, reviziya komiteti tarpıdın intizam ve reviziya cahitin tekşürülü atıdı. Әмді Аптоном райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат аңылдымыз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 19-29 Цельсия градус күші. Алтайда ауа ұчық температура 14-24 Цельсия градус күші. Чөлчекте ауа ұчық температура 12-25 Цельсия градус күші. Ұлжыда ауа бұлытлық температура 14-30 Цельсия градус күші. Ortalada hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 15-29 Celsius gradus kıça. Karmayda hava bulutluk. Temperatura 21-33 Celsius gradus kıça. Köytünde hava uçuk bulup keyin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16-29 Celsius gradus kıça. Şihanzda hava uçuk bulup keyin ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 16-29 Celsius gradus kıça. Sancıda hava uçuk temperatura 20-33 Celsius gradus kıça. Kumulda hava uçuk temperatura 14-32 Celsius gradus kıça. Turpanda hava bulutluk temperatura 24-37 Celsius gradus kıça. Korulda hava bulutluk bulup keyin açılıdı. Temperatura 18-32 Celsius gradus kıça. Aksu'da hava bulutluk temperatura 16-29 Celsius gradus kıça. Açta hava bulutluk temperatura 14-30 Celsius gradus kıça. Kaşkar'da hava bulutluk temperatura 15-29 Celsius gradus kıça. Xotan'da hava bulutluk temperatura 17-31 Celsius gradus kıça. Ürümçi'de hava uçuk bazdı bulutluk temperatura 19-29 Celsius gradus kıça buludu. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri Programması boyunca anlatış verdik. Bu kitim programımızın tercümanları Amine Nur Ahmet, Elmi Nur İsamidin, Wang Suji, Muharriri Gani Kadir, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Zulpiya Mahmud bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri Programması'nı anlığınınlarına rahmet. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, техмі көп сәрқыл мәзмұлардың хабардар бұл алайсыз.

0: байқай.
1: Сансызлыған айләді өсіп етілген, әр милләт оғыл қызларының қалбідеке, аны вәтән мұхадды аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия стансының «Вәтән менің айләм» программысы.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mesele. Şinjan radyo televiziya stansının Vatan Minin Ailem programısına alışalanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Mən riyasetçi Razi Azırtali.
2: Bu kıdınkı programımızda mundaq məzbulladan alı dişbirimiz.
3: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda Bortala Oblastıda soda karakterlik köp kuzulaydıgan koy bakımcılık suğurtısının əməliyilişib, önümü körülüb, bakmıcılarının işləb çıxırış xəvib xədirinin toluq kapalətki iqi qılqallıqı doğrusu sözləb verimiz.
2: Yüksülü Vatkan Şinjan səhifimizdə qaramay, Yeşil Sallıq Məlumat Mərkizinin suyuqluq bilən soğutuş, ısıqlıq tarıqtış yeni texnikisini tonuşdurumuz.
3: Yarqın isim səhifimizdə Foşəndin 5000 kilometrdən artıq müsabını besib, Şinjanğı yardan bərgili kəlgən, Pəyzavat üçün kətməydiğən oqutqçılar qoşunu qaldırğan məktəb müdiri Van Xualin bilən tonuşumuz.
2: Programımız yenə Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Solution abonəçilər terminalında mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaxt ilgirki proqramlarını anlıqılı boludu.
1: Şinjandaki yeniliklar.
2: Toqqızıncı ayının toqqızıncı günü kitap okuş, ғәрбі қысымғы нәзір үшінші пәсілік ұмуми халық kitap okuşunu ұмумлаштырыш паалиеті Қомыл шәрлік мәрініет сарайды өткізілді. Bu, ғәрбі қысымдекі 13-ке өлке, Атыным район, бивасы қарашлық шәрлік күтіпханы системесінің нөвәт білән еғін өткізіш, өлке халқыған ұмуми халық

kitap okuş boyunca fikir almıştırış süpüsü berpa kılışıdaki muhim faaliyet. Aldınki iki növetlikini Sıçhuan bilen Çongqing üstüge elip oğuşluk ötküzgendiğinkin tuncu kıtım Şincan'da ötküzüldü. Faaliyette tor ve tor sırtının koş liniyelik birleşip hareketleniş endisi kolunulup 11 eser talınıp tordu körüstüldü. 12 nadır numur tor sırtıdı körüstüldü.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetin şerbi. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikidek çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleksiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlık turalgısı tabiatı boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinni bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəllə Versan sarayının mənzirsidən örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalgısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlan aylı. Tamaqni faq izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
4: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyinizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde Karamay Yeşil Sallık Malumat Merkezi'nin suyukluk bilen soğutuş, ısıklık tarıkçış yeni teknikisini tanıştırırız. Karamay Karbon ve Torp Hent Tekniki Çeklik Şirketi'nin suyukluk bilen soğutuş kurulmasını tetkik kılıp iç tecrübe kanısıdı. Baş direktör Wang Tao kurulmadaki süzük suyukluğunu körüstüp durup ziyaret kılıklı kelgen muhbirge tanıştırıp mındak dedi. Bu su emez. Biz Jungo Nefit Tabii Gaz Gürühi Pay Çeklik Şirketi, Karamay Neft Kimya Çeklik Mesuliyet Şirketi bilen öz yerimizdeki Ali Dercilik Akmaydın paydalanıp tetkik kılıp açkan mulazimetir soğutuş suyukluğu. Bu tok ötküzmeyi ısıklıkını yukarı önümde tarıkta alaydı.
1: Karamay, Karbon ve Tor Pentekniki Çeklik Şirketi Şincan'daki tüncü toluk tahtılık suyukluk bilen soğutup ısıklık tarıkçı sistemimizi kullanan çoğun tüpteki Yeşil Sallık Malumat Merkezi Ticaret Karhanısı bulup o turuşluk Karamay Bulut Hesaplaş Kesipler Bağcı rayonunun növetteki hesaplaş küçük kölümü 20 min pidin açtı. Kompüterinin leylimi çekitlik hesaplaş iktidarını ölçeydiğen bu ölçemlik birlik şu cayının hesaplaş gücünün tez sürette örlügelikini bivasta eks ettirip yeridu. Hesaplaş gücü kanç güçlük bolsa, mulazimetleri asıl kılgan ısıklık miktarı mı şunç çoğun boludu. Isıklık tarıkıtış şu sebeplik Sağlık Malumat Merkezi'nin mukum yürüyüşüdeki açıkçıka aylanğan. Ananvi Sağlık Malumat Merkezi'de asaslıqı şamal arqılıq soğutup ısıklık tarıkıtış usulü kolunuladı. Yuqırı kuvvetlik hesaplaş küçü üskünlerinden köpeşige ägişip, şamal küçü arqılıq soğutuş usulü ısıklık tarıkıtış önümü ve energiya sarpiyatını kontrol kılış qatarlıq cahatlarda teximi zor besimgı duç kelip, nokul halda şamal durguçkı tayınıp soğutuş ihtiyacını kandır almadı.
0: Suyukluk bilen soğutuş teknikisi kolunulgan linkin başkuruş sistemisi üskünelerinin yürüyüş halatını her vakit közütüp ölçep, ısıklık tarıkçış cergânını tanışıp, köp kısım özeklerinin yürüyüş temperaturasını 65 Celsius gradus etrafıda mukumlaştırıp temperaturunu teğimi delcaydı başkuruş işe aşırıldı. Wang Tao, suyukluk bilen soğutuşunun özelliği kızış özükünün temperaturasını teğimi delcaydı başkuruşta dedi. Ananevi şamal arqılıq soğutuşqa seliştirganda suyuqlıq bilan soğutuş sistemisi ısıqlıq tarıqtış ünümünü teximi yaxşı östürə alaydı. Həm energiya sərfiyyatı nisbətini ünümlük tövəlit alaydı. Onun bütün hayatlıq dəvriylikidəki yürüyüş tənərximi nisbətən tövən. Növətdə bu sallıq məlumat mərkəzinin yıllıq oturça energiya sərfiyyatı görsətkiçi, yəni PUE, elektrik energiyasının faydalanış ünümü 1.15 işçide kontrol kılınan bulup bütün memleketin otturuşu seviyesinin helal etüven. Tılgı ilişki arz ediğini şu ki, bu bir yürüyüş soğutuş suyuqtığı Karamay'nın mevkani öz cayının neft kimya kesbi evzellikini koyup, öz aldığı tetkik kılıp açıqalıqının neticesi. Nefit bilen güllengen şehir buluş süptü bilen Karamay neft ayrış kimya sanayetinin elinğen yukarı dercilik akmayını mulazimetlerinin ısıklık tarıkçış vasıtasıyla aylandırıp enevi kesipler bilen rakamlık iktisatını bu yerde udullaştırdı. Bugünkü günde karbon ve suyukluk arkalık soğutuş sallık malumat merkezinin köp kısım akli iktidarlık hesaplaş mulazimeti şarkı kısımdaki deniz boyu katarlık caylardaki pen tetkikat aparatları ve karhanalığı yüzlendi. Süni aqli iktidarlık hesaplaş iktidarı bolgan ihtiyacın sıcıl eşşiği ägişip, Karamay hesaplaş küçü ul əsləhə kuruluşu ve alaqadar teknikalada yenilik yaratış arqılıq yerlik kəsb əvzəllikini bütün memleketinin rəqəmlik iqtisad tərəqiyatı mülazimət qılıdığan yeni kuvvetki aylandırıp, bu nefit şəhəri üçün tipni yeşilgi özgərtişinin yeni yolunu eçip bədi. Yer astıdaki neftin, neftki çöktürülgen mulazimetlerigiçe Karamay'nın kesip dairesi asta asta kengaymekte. Şunaqla baylık tipideki şehrinin tip özgertişini örnek kılışkı boludugan ülgü bilen temillemekte.
2: İh anı vatan, siz Merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın isim. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'a yardım beri vatkan okutkıcı, Pezivat Nayelik Tecrübe Otur Mektibinin müdiri Van Kuali'ni tanıştırırız. Ben Foşan'ın ilgar mağarıp okutuş ideyesini Pezivat'a eğilip gelip, Pezivat Nayelik'e eğilip ketkili bulmaydıgan münevver okutkıcıyla koşunu kaldırmak için. Bu, 2023 yılı 2. ayda Van Kuali'nin mağarıp arkalık vatenge cevap kaytırışını kalbege püküp, 5000 kilometreden artık yolunu besip Pezevat'a kelgende könlüge pükken arzusi.
1: 3 yıldan bu yan o Şincan'a yardan beri vatkan 40 okutukçını yetekleb, Pezevat'taki 4 mektepte yıldız tartıp, İhtiyacılık bilen fikir yürgüzüş, puhtkadan bilen ilgirleş, kamaletki yetiştin ibaret mektep başkuruş ideyasını turguzup, dərisxanı ıslahati, koşun berpa kılıştın Şincanlı medeniyet arqılıq uzuqlandırış kıça kademli bir iz kaldırıp, Foşa Maarifinin akıl parasını Pezevat tüpürkığa terdi. Dərisxana ıslahatının asası bahsisi. Van Kualin Maarifqa yardan beriş ümkini yetekleb, ögünüş layihası arqılıq, Ögünüşki yetekçilik kılış, kiçik gorpa hemkarlaşıp, ögünüş yeni endesini zor küç bilen yolu koyup, okutkıcı dərs sözlüse, okuqçılar anlaplı olduruş halatını, okuqçılarının öz aldığı izdinişi, hemkarlaşıp ögünüşüge özgertip, dərsxanını okuqçılarga hakiki kaydırıp berip, mükemmel ögünüş dərsxanısını küçe berpa kıldı.
0: Islahatta mol neticiler kolgu keltürüldü. 2024 yılı Pezevat Nayelik 2. Otur Mektep'ten Ali Mektep imtihanı da toluk kursu ötkelle sani 2023 yılıdakiden 125% aştı. Sanatta alaylıkı bar okuyucuların toluk kursu ötüş nisbeti 96% yetti. Pezevat Nayelik 4. Otur Mektep'ten toluk otur mektepki örüleş imtihanıdaki oturucu numarı 415.14 bulup Naye boyca 1. Orunda oturdu. 2025 yılı Pezevat Nayelik Tecrübe Otur Mektepinin tüncü nöbetlik toluk 3. yıllıkı közünü kamaştırdığın cevap kağızı tapşırdı. 70 okuguçı 1. Türkümdeki Ali Mektepki öttü. Toluk kursu ötüş nisbeti 63% bulup, mektep Kaşgar vilayetindeki toluk otur mektepler universal red tertibi de aldıngı onun içine girdi. Başkaları belik bergenin belik tutuşunu ögetken evzel Van Kualin, Turup kalalaydıgan, yakşı okutalaydıgan yerlik okukçıla koşunu berpa kılıçının, Şincan'ı yerden berişinin uzak müddetlik planı işgelikini çoğunkır biletti. O, okutukçıların yetiştirişini en mühim uruqluk kuruluşu kılıp, Guangdong'un Şincan'ı yerden beriş koş 200 kuruluşu, Beijing Sifan Daşöy'sinin okutukçılarını terbiyeleştirgi tayınıp, okutukçılar terakket merkezi kurup, tecrübesi mol münevver okutukçılar bilen yaş okutukçılar koşmaklaşış kuruluşu, koş yetekçi tözümünü icadi yolu koyup, bir ustaz köp şagird terbiyeleydiğen ustaz şagird koşmaklaşış bilen mutakasla yeraktın yetekçilik kılıçını birleştiriş şeklini kolunup, şu caydaki okutukçılarının üst bir

0: ئېلىشىگە دەل جايدا ياردەم بەردى. ئەسلىدىكى پەيزاۋات ئىككىنچى ئوتتۇرا مەكتىپى ئوقۇتۇش ئىشلىرى باشقارمىسى مۇدىرى شاۋ چاڭباۋ قوشباقلىشىپ ياردەم بېرىش يۆلەش جەريانىدا ئۆسۈپ يېتىلگەنلەرنىڭ ۋەكىلى. ئۇ مۇنبەرگە تۇنجى قېتىم چىققاندا دەككە دۈككىدە بولۇشتىن دەرسخانىنى بىمالال باشقۇرۇشقىچە بولغان جەرياننى باشتىن كەچۈرۈپ، بۈگۈنكى كۈندە پەيزاۋات ناھىيەلىك تەجرىبە ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ ئوقۇتۇشقا مەسئۇل مۇئاۋىن مەكتەپ مۇدىرى بولۇپ ئۆسۈپ يېتىلدى. 3 yıl içinde türlük okutukçularını terbiyeleştirdi cemi 2872 adem kıtım okutukçı nefki erişti. Türküm türküm yaş okutukçı gol tartıp barak sallap peyzevat mağrıpıdı ki en müstehkem tayanç küçüke aylandı.
1: Mektep başkuruştaki kemtüklüklerini tolıklaş üçün o köp terapke katırap Guangdong'nun Şincan'a yerden beriş meblağıdın 1,660,000 yuan. Cemiyet meblağıdın 474,700 yuan maslaştırıp mektep medeniyet bazısı, akıl sınıf, rakamlı kütüphane, köp iktidarlık okuş öyü katarlık Türk kuruluşlarına meblağ saldı. Köplügen mekteplerinin mektep başkuru şeraiti yeni tüskü kırdı. O yana Kızılbaş timi terbiyesi, milletler ihtipaklıkı emeliyeti katarlık faaliyetlerini sıcıl kınat yaydırıp, 6 çoğun medeniyet bağıtçısı kurup, Jonghua medeniyetik varıslıklılış bağıtçısı, milletler ihtipaklıkı anar bağıtçısı berpa kılıp, 56'da özgüce kurucuk tesis kılıp, Jonghua medeniyeti genini mektepte yıldız tartkızıp, bıksır gözdi.
0: O 3 yıl çoğunkır əcri sındırıp, mol neticilerini kolu keldirdi. Wang Hualin yetekçilikedeki mağrıqı yardan beriş ömeke o da 2 yıl Guangdong'un Şincan'ı yardan berişideki ilgar kollektif bulup bahalandı. O özümü Şincan Uyghur Atunum rayını boyunca münevver mağrıf hizmetçisi, Atunum raylık asası katlam ıhtisaslıları töhpü koşuş mükafatı, Guangdong'un Şincan'a yardım berişideki en güzel okukçı katarlık köptürlük şerefki erişti. Elip ketkili bulmadığını okukçıla koşunu bir top gol tartıp barak sallıgan yaş okukçıla del olanın pezevatı kaldırgan en yakşı cevap kağızı.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Junhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramını anlaşılanı qarşı alırız.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçılıdır. Yaktırıp anlıgıçılarını karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, Yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Allah məlumatlarını üzüldürmək yığıb arqa supuğa əməli vaqtda yollavatatdı. Fütün yürüşlük aqıl sistema ösümlük asraş adamsız uçqosi, əqli iqtidarlıq soğuruş, etiz çarlaş üskünüsi qatarlıq köp qıl qatlıq detallarını toplaşdırgan bolup, soğuruş, oğutlaş, doğru çeçiş, etizni çarlap təkşürüşdün ibarət, tötçün yadroluq dehqançılıq işlerini rəqəmləşdürüp başquruş dairsigə kirgüzgən idi. Мәшғулат ақырлашқандың кейін, адамсыз ұчқылары өз алдыға қоныдыған орныға қайтып, энергия толықлаш, доғыры білін тәмілләш бә саллық мәлуматларыны еллашыны тамамлау ататты. Башқұрғыч қадымлар пәкәт ян телефон терминалыда мәшғулат қылысыла, башқы жайды болсымы, кевәзлікті ішләп чықырышны, орынлаштырышны тамамлы алайды.
1: Гонру GFA Pen Texniki Paycheck şirketining Lopnor noyisidagi darajadan tashqari kevazlikning bosh qurg'uvchisi Ayxay mundoq tunishtirdi. Aql kevazlik barpo qilishdagi maqsad an'anaviy etiz amgak kuchlarini ozod qilib, yer terishning amdi eg'ir amgak bo'lmaydiganligini ishqa oshirishdan iborat. 3000 mo kevazlikka ilgari 20 bosh qurish parvish qilish qodim saptanatdi. Bugungi kunda aqliy iqtidorlik tizimiga tayinib faqat bir odamlar bir tutash planlab boshqara oladi. İşləp çıxırış ünümü 20 həssi özdi. Adəm küştən ərqinin tüvəlləş nisbiti 70%-dən köpürək boldi. Bu turda 2021-li Lopnor nahisdə sınaq qiliş izdinəş başlandı. 2024-li kən teyriqçılarqa yüzləndürüldü. Bütün yürüşlük sistemə 5 çox funksiyalik bülək bülüngən bulub, teyriqçılıq ailəri özünün teyriqçılıq külümü birləşdirib, ehtiyacıqa asasən tallab səplisi buludu. Terilg uykulma qanchi cho'n bo'lsa, uskunlarning teng chechilish tannarxi shunch tuvan bo'ladi. Ko'p qitim texnikini a'lolashtirish orqali aql boshqurish parvish qilish mobishi silmisi zo'r darajada tuvaladi. Buning ustida odamsiz uchqu etiz chorlash turida har mo yerga yilg'i o'tir hisoblan oran 1 yuan 7 mo mablag' silinib, keng paxtakorlarning e'tirof qilishiga erishdi.
0: Lopnor nahiyelik xalq hükümetinin muavin hakimi Yu Qinghua mundaq bildirdi. Lopnor nahiyesi devlet dərəcəlik əla sübətlik tavar paxta bazısı. Kevəz terilğü kölümü yıl boyu 1 milyon mu ətrafıda muqimlaşmaqda. Yaqınqı yıllardan boyan Lopnor nahiyesi yezi igilik pən texnikisi da yenilik yartışqa zor küç bilən yar yölək bulub, bütün nahiye boyuca paxtını maşını bilən yığış nisbitini 100%-ke yetküzdi. Адамсыз ұшқыны өсімлік асыраш, әқли иқтидарлық соғырыш қатарлықларды қолынышының омым лишіш нәспітті өзліксіз ешіп, теріқчілік тәнәрхіні сіжіл қысқартып, дейқаларының кірімні ашырып бейшіға түрткі болды.
1: Егіл нәшчі лобдұрна естеке дәрежден ташқылы кевәздекті адамсыз мәшғулаттың егілген нәспітті 75%-ке еткен. Umumlaştırıp şiltip atkan kişiler top içinde 30 yaş terikçilerinin ilgilen nisbeti 60%'dan aşkan. Pen teknikiyi tayinip terikçilik kılıç ilip gelgen ünüm eşip, nurgun yaşını yurtu kaytip yezi ilgilikiyi altın eşkı gelip kılgan.
0: Şincan'ın akıllı yezi ilgilikiyi tehi terakiyatının başlanış baskıcı da turvatıdı. Umumi kaplaş nisbeti tehi 10% kim yetmeydi. Ayxay Ping, mundaq dedi. Дәрежеден ташқыры кевәзліктен өрнәк алғылы, омумлаш тұрғылы болудыған әмәлі тәжірбілер Шинжаңның заманыви езі егілік тәрәқиятты үшін елғы қойышқы болудыған бір ел теп беруді. Кәлгісі де базар бошлықы кәң.

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir herişer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terlikide çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pevkulada 5. evlat öyle var. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işiltelisiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilinda Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşçi bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
3: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap qılğınınız köp miqdardaki vaqt və əjrinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık var mı?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
6: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
4: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göstereyim ha? Vallahi yakıştı. Dikkat kız! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
5: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydiyseniz katnaş kaydısına anlık rayı kılın.
7: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar, bugünkü Kaltıs beyiş mahirleri sahipimizi Korlu şehrinin yeni şehriye sığabirip bir top yeni şehrin dihkallar bilen tanışımız.
2: Korlu şehrinin yeni şehriye sığısı da mundak bir top yeni dehkallar var. Olar otoğuşuna taşlap, yan telefondan ibaret bu yeni dehkancılık sayımını koluğu elip, etizdeki parnekini bevastı körstiş öyüge aylandırdı. Bir yan telefon bir tor simi, yezi ilgilik mahsulatları işlep çıkarılgan caydın bazargıcı bolgan bulut terminali yolunu tutaştırdı.
1: Şehirdeki güldükündün yezi kentki parniklargıca yeni şehir yezisi Xiaoyu güldükünün mesulü Wang Qiuyu bir yan telefon bilen yezgilik bulut iqtisadını tutaştırdı. Wang Qiuyu yan telefon trikini yakşı caylaştırıp şu kündeki bivası körüstüşünü başladı. Kamera aldı da o emdili üzülgen bir sivet çın nüyüguğunu kötürü alkan idi. Sap serik meyveler kuyaj nurdu park kırap durattı. Şın nüyüguğunun postini pes etkilin bir çişlisiniz şiriniz çıkıdı. O sözler bitip bir dalını elip ağzıya saldı. Bek tatıkken, Şincanlı Künur'u yeterlik, kan terkibi mol. Bivası görüştüş, öyde zakas, eskertme avazi, din don don kalıp tohtumayı yanırdı. Mestanlar, bir tereptin
2: zan... ...parnikideki koşumca rol alıcı. Wang Qiuyu'nun cem'i yet parniki var. Bunun işçi de, parnikideki koşumca rol alıcı. Wang Qiuyu'nun cem'i yet parniki var. Bunun işçi de, işki parnikini koşkan da, 4000 kvadrat metreden aşıdı. Bu yerge Hudeylen, Afrika Johar Gülü, Ettir Gül, Sanjaumi Katarlık 400 kıldan artık gölge yağ östürülgen. Yine o en östürüşke usta doğru mu var?
1: Deslepte bivas körstüp doğru seytişinin sınak kılığında bir küllük seytiş sonması aralığa 3000 yuan bolgan idi. O külüp durup ondak dedi. Uçakta hiç demini bilmeydim. Sınğı elip tilkami irağı karap kargolarış paranı çattım. Asta asta işinin yolunu tepip aldım. Gerçi hazır mestanlarım 8 mandan aşmışım olayken hemisi yerlik mestanlar. Nait tez zakas düşürdü. Wang Qiuyu ilgili bir şirkette materyal kadın bulup işleyen. Kin kesip almıştırıp gül doğru sattı. İşini bir parniktin başlap bir tereptin terip bir tereptin ögünüp bargan siri yakşı östürdü. Dastlabda o'g'itlashdimi bilmaydi. Kitap o'qib kishilardan so'rab, sinab, beqib, asta-asta o'rgandi. Bugun kunda uning parnikida gulgiyohlar o'stirilib qolmay, yana meva ko'ktot o'stirildi. Shuning bilan birga maktabning tadqiqot o'rganish faoliyatini ustiga oldi. Bir yilda 300 ming yuandan ortiq kirim qila oladi.
2: U mundaq dedi. Yer terish bilan bevosita ko'rsatishni qo'shganda, garchi ishxonada o'ltirgandan aldirash bo'lsam-mu, lekin ko'nglim xotirjam. Wang Qiuyu yana daim etraptiki dehqan ailelerge yardımlaşıp bevasti körüstüp mal satıdı. Kimnin köktatları setilmaya kalsa, o bevasti körüstüş üyde xeridar çakırıp az dola yardım kılalaydı. Onun karışça bevasti körüstüşten ibaret bu işqa bir adam türtkü bol almaydıken. Bir top adam kentdeki yakşı nerslerinin emmisini pazarğı salalaydıken. Bir yan telefon, bir tor simi bilalla etizdeki nerslerini setip çıkarğılı bulu diken. Bu iş ersi diken.
1: Wang Qiuyu'yu okşamaydı gani, Yenşer Yesi'nin Aktun kentindeki Şüyen'nin bivası körüstüşü yolu. Kayt-kaytı xeridar bolmazlıktan başlangan idi. O üçmo yerge Jit Huygu tergan bulup, ilgir bütünleyi tor sırtıda top setiş tayin attı. Mogollar kendin üzüp çıkan bolsu mu, Ama setiş yolu naayt tar idi. O yan telefonunu elip parnik kartıp sınığı elip bivasti körüstüşünü açtı. Lekin bivasti körüstüş öyde daim bir netçi ademli bulattı. Xeyl uzak sözlüsüme hiç kim cevap kaytırmaydı.
2: Şüyen mındık dedi. Şu çağda könlüm bek yerim bulgan idi. Yan telefonuğa karap öz özümge sözledim. Özümünü kutti havağa gep kılavatkan dekiz kıldım. Bu buruluş bultur körüldü. Şüyen yeni şehir gezilik elektronlik soda bevasti ko'rsatish mahoratini sistemalik tarbiyalashga qatnashib, hisobot nomeri o'rin bekitmasidan bevasti ko'rsatib so'zlash mahoratigacha sinqi elishdan yana mastonlar tijoratigacha az-azdan o'rgandi. Qayta-qayta mashq qildi. Tarbiyalash oxirlashgandan keyin u har kuni degudek ikki maydon bevasti ko'rsatdi.

Yezə iyiliki yez ministerliği yakında memleket boyunca birlikçilikin terakki kıldırışının 15. 5 yıllık yirik planını bezip tarkış doğrusuzluki uçturuşunu ilan kıldı. Yirik planda mundak otur koyuldu. 2030 yılı barganda birlikçilik su rayonunun külümü mukum sakınıp, ticaret asası gevdisinin hayati küçü özlüksüz küçü eğitilip, birlikçilik kesbinin korulması sicil elalaştırılıp, ela süpetlik su mesfatları bilen teminleş miktarı körünerlik aşırılıp, süpetinin ünümlük özşi ve miktarının muhabık işi çıka aşırıldı. Əsləylik birlikçilikli zamanı vilaştırış seviyyəsi mokum östürülüb, yadroluq texniki cabduqlar arqılıq ötkəlgi hücum qılış tezletilib, çoğun sallıq məlumat, süni əqli iqtidarını qolunuş texmi umumlaşdırıldı. Çancan dəriyasıdaki sucalıqlarının mükəmməllik körsətküçi sicil östürülüdü. Deniz okyan birlikçilik baylıqının çekiniş astılıtıldı. Ətvarlıq tür topi mokum buluş asasıdı köpəytilüdü. Birlikçilikni idare kılış iktidarı körnerlik küçe itilip, deniz okyan birlikçilik kimilerinin bir qatar işlep çıkış vaziyeti mukum kılındı.